Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Allah'ım, dört şeyden, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73 Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Canının çektiği her şeyi yemen israftır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Malik, Dua 508.

Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Birinizin lokması yere düşerse hemen alıp üstündeki kiri temizledikten sonra onu yesin, şeytana bırakmasın. Çünkü siz bereketin yemeğin hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı?

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.

0: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile belki son nefesteyim.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Hep hayalinizde taşıdığınız Kabe'ye varıp Hacerü'l-Esved'e yüz sürmeyi.

Kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

0: akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3. Subhana.
1: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
6: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
7: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
8: Reklamları dinlediniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri teshir ettiğin gibi, İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl ya Rabbi.

Değerli dinleyiciler, Rabbimizin ihsanı ve keremiyle, lütfuyla, ihsanıyla 7. sözün mütalasına devam ediyoruz. Yani bunu günlerce, haftalarca, aylarca anlatsak bitmez. Şimdi şu kainatın tılsımı muğlakını, yani değerli dinleyiciler, anlaşılması, çözülmesi zor olan sırlarını biz ne yapıyoruz? Âmentü billah ve bil yevmül ahir. İşte bu yapacağımız hakikatleri kalbimizle, yani kalbimize işlesin inşallah. Amele dökme hususunda bizlere Cenab-ı Hak yardım eylesin. Demek ki şu kainatın, kainat var gözümüzün önünde, içinde yaşıyoruz. Kainat deyince aklımıza semavat ve yeryüzü dahil her şey. Semavattaki bütün mevcudat, gezegenler, yıldızlar, aylar, güneşler, yeryüzündeki her türlü hayvanlar, bitkiler, nebatatlar, yani canlılar, aklınıza ne geliyorsa bunların bir bütününe, yeryüzü ve semavat da dahil her şeye ne denir? Kainat deniyor. İşte bu kainatta değerli dinleyiciler, çözülmesi, ondan sonra anlaşılması çok sırlar var. Zannediyor muyuz ki her şeyi anlıyoruz ve sırlar çözülmüş? Esasında değil. Yani şu kainatta öyle sırlar var ki anlaşılması zor, o kadar gizli sırlar, gizemler var ki. Mesela bu kainat niçin yaratıldı? Hemen soru, akıl. Cenab-ı Hak bize akıl vermiş. Akıl diyor ki, akıl sizdeki, bizdeki, hepimizdeki akıl. Bu akıl bir alettir. Nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Bizleri, sizleri, hepimizi, akıl sahiplerini. Yani akıl kendi sahibini ne yapar? Ebedi saadete hazırlar, muhayya eder. Yani bir nevi bir irşad edici, yol gösterici akıl. Ama iyiye kullanmak lazım. Bu ayrı mesele. İşte bu akıl diyor ki bize, hepinize, hepimize, şu anda bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize, bütün insanlığa, akıl diyor ki, bak, akıl ve aklımız, herkesin aklı diyor ki kendi sahibine, bu kainat için yaratıldı. Bu kainat devasa. İdraki maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazu bu kadar sıkleti çekmez. Yani anlayamayız. Bu sırları, acayip sırlar var kainatta. En basitinden kainat için yaratıldı. Ya durup dururken kainat için yaratıldı. Ondan sonra yıldızlar kayboluyor. Güneş batıyor, ay batıyor, kıyamet kopacak, zaman gelecek, hiçbir şey kalmayacak. Peki öyleyse bu kainat için yaratıldı. İşte aklımıza akıl böyle bir soru soruyor size, bizi, hepimize. İşte bu sırları çözmemiz lazım. Yani şu kainatın anlaşılması ve çözülmesi zor olan sırlar daha devam ediyor. Sadece bu kainat niçin yaratıldı dediğimiz zaman, mesela kainat yaratılmış değerli dinleyiciler. Bakıyorsun şöyle gözümüzle gördüğümüzde devasa, aklımızın yani eremeyeceği, idrak edemeyeceğimiz acayip bir sırlar, gökyüzü masmavi. Yıldızlar var, gezegenler var, gördüğümüz güneş var, güneşin 7 rengi var. Güneşin aynı zamanda 7 rengi olduğu gibi yakıcılığı var, aydınlatıyor, 7 rengi var. Ya bu kainatta bu güneş neden konmuş? Neden, niçin? İşte bunların hep soru, bu soruların cevabı var değerli dinleyiciler. Cevabı, yani bir tılsım bu müşkül küşah. Yani anlaşılması, çözülmesi zor olan sırlar, işte zaten filozoflar bu soruların cevabını veremedikleri için, yani neciz, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine mukni ve makbul cevap veremiyorlar. Ama bu sorulara mukni ve makbul cevap veren biri var. O da nedir? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mukni ve makbul cevap veriyor. Sırr-ı hılgat alem olan, yani sırr-ı hılgat, yaratılış sırrı, şu alemin yaratılış sırrı olan, sırr-ı hılgat alem olan şu muamma-i acibanesini, bu acayip sırları, anlaşılması, çözülmesi zor olan sırları, gizemleri, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
mukni ve makbul cevap vermiş, herkesi ikna etmiş. Amentü billah demiş, Allah'a iman ve ahirete iman. İşte Allah'a inanırsak, ki Allah'a inandıktan sonra şu kainatın yaratıcısı o ise, bu kainatı neden, niçin yaratmış? Yaratma sebebi nedir? Aynı zamanda ve bil yevmül ahir, yani ahirete inan, iman etmek. Ahiretin varlığına iman etmek. Şimdi bu dünya var. Tamam, amenna ve saddakna, dünya var. Ama dünyada kalamıyoruz. Sebat edemiyoruz. O kadar çalışıyoruz, ediyoruz, belli bir mal biriktiriyoruz değil mi? Gayrimenkullerimiz var, her şey var, var da var. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak hayırlısını daha da fazla fazla Cenab-ı Hak hayırlı bir şekilde istimal eden, kullanan kullarına ihsan eylesin. Lütfeylesin. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi Cenab-ı Hak Müslümanlara, bütün inananlara öyle bir zenginlik ihsan etsin inşallah. Amentü billah, Allah'a inanmak. Amentü inandım billah, Allah'a inandım. Ve bil yevmil ahir, ahirete inanmak. İşte insanların saadet kapısını fethediyor. Saadet kapısını fetheden ne kadar güzel bir şey değerli dinleyiciler. Saadet kapısını fethediyor, ondan sonra kıymetler bizleri abesiyetten, ondan sonra kıymetsizlikten kurtarıyor. Yeter ki Allah'a inandıktan ve ahirete inandıktan sonra. Mesela şöyle kabul edin, zengin bir zat, zengin bir, acayip zengin, her türlü imkanları var, maddi manevi imkanları, bir saray yapmış. Sarayı döşemiş. Her türlü kadar güzel, o sarayda o kadar güzel, geniş, devasa bir saray. Ama o şeylere davet ediyor. Canlıları davet ediyor, insanları davet ediyor. Yani sarayda olmayan şey yok, her şey var. Yeme, içme, aç susuz kalmıyorsun, her türlü. Yani zevkine uygun, gözüne, kulağına, midene, yani bütün cihazatına, azalarına hitap eden her türlü nimetler var. Öyle bir saray düşünün. Sizleri, bizleri, hepimizi oraya, saraya davet etti. Yani öyle bir zat ki, yani her şeyle mükemmel bir saray yapmış. O sarayı yani canlıları davet ediyor, insanları davet ediyor. Davet ettikten sonra, iyi dinleyin değerli dinleyici, iyi dinleyelim. Davet ediyor, yediriyor, içiriyor, gezdiriyor, gösteriyor her tarafı, işte sarayın büyüklüğünü, mükemmel bir şekilde saray olduğunu onlara anlatıyor. Ama ansızın gece kimsenin bir haber olmadan o sarayı yıkıyor. Perişan ediyor. Herkes perişan. Saray yıkıldı. Saray mahvoldu. İçindekiler mahvoldu. Şimdi aklı başında olan bir insan demez mi ki, ey sultanım, ey veyahut da bu sarayı yapan kişi, zat, ne derseniz diyelim mesela, nasıl dersek, nasıl hitap ederse gidelim. Ey padişahım diyelim mesela, veyahut da ey bu sarayı yapan kişi, neden bu sarayı yıkacaktın da, neden bu kadar ondan sonra insanları yok edecektin de, tekrar bir anda herkesi yok edecektin de, neden bu sarayı kurdun, neden bu sarayı yaptın, neden bu saraya bu kadar masraf ettin, ondan sonra her türlü nimetler hasrettin, herkese bu kadar nimetler ihsan ettin, lütfettin demez miyiz? Denir değil mi? Akıl onu sorar. İşte değerli dinleyiciler, bu kainat nedir? Bir saraydır. Demek ki kainat bu saraysa, kainatta her şey var. Bakıyoruz gezegenler, yıldızlar, aylar, güneşler, yeryüzüne bakıyoruz. Hayvanlar, ağaçlar, dağlar, taşlar, 300 binden ziyade bitkiler, ne, her şey var. Acayip bak, hava var, su var, bir, yani her türlü nimet var. Cenab-ı Hak yani aynı o zat gibi bu dünyayı, yani bu kainatı bir anda yok etse, kıyamet kopsa, bir daha bizi diriltmese, öyleyse demez miyiz Allah'ım, niye, neden yarattın? Bizi bir daha diriltmeyecektin de, bir daha bizi başka bir yere göndermeyeceksin de, bu kadar zahmeti, bu kadar şeyi neden yarattın diye sorarız. Ha, demek ki değerli dinleyiciler, bu dünyadaki her türlü nimetler, İşte ve bil yevmil ahir, ahiretteki alemimize, ahiretteki mekanımıza, ebedi saadetimize bir nevi, bu nedir? Bir misaldir. Yani bir nevi vitrin bu, vitrin.
Esas güzellikler öbür tarafta. Yani ahirette, cennette. Cenab-ı Hak ne yapıyor? İşte ahirete inanmakla şu kainatın anlaşılması ve çözülmesi zor olan sırları bu şekilde çözdürüyor bize. İşte kainat bunu niçin yaratılmış? Kainat Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler de yarattım. Beni tanısınlar, benim büyüklüğümü tanısınlar da yarattım. Yani boşu boşuna yaratmadım. Dünya madem fani, hem madem ömür kısa, hem madem gayet lüzumlu vazifeler de çok, işte bu lüzumlu vazifeleri burada yaptırıp ebedi saadeti, ebedi hayatı kazandırmak istiyorum. Kainat bunun için yaratılmış. Ve ondan sonra bu şekilde düşündüğümüzde insanlar ve diğer mahlukat nereden gelmişler, nereye gidiyorlar ve necedirler? Sorular devam ediyor. Akıl var ya sizde, bizde, hepimizde. Değil mi? Hepimizde akıl var. Diyoruz ki bu mahlukat nereden geldi? Bizler nereden geldik? Mesela en basitinden insanoğlu nereden geldi? Nereden geldi? Ruhlar aleminde. Cenab-ı Hak ruhlar aleminde bekletti. Dünyayı yarattı. Dünya yarattıktan sonra insanları Adem Aleyhisselam'la Havva validemizi yarattı. Ve ne yaptı Cenab-ı Hak? O ruhları tek tek ne yaptı? Herkesi o ruhlar aleminde bekleyen ruhları anne karnında bekleterek dünyaya gönderdi. Demek ki bizler nereden geliyoruz? Ruhlar aleminde. Alemi ervahtan. Nereye gidiyorlar? Bak hem geldik ya geliyor, bir yolculuk varsa bir yere gidiliyor, bir yere davet ediliyor. Neciyiz? Ya biz insanız. Ha bizden sonra mahlukat olan hayvanlar var, bitkiler var, her türlü canlılar var. Yani bunlar insan, biz insanız. Elhamdülillah aklımız var, şuurumuz var, zekamız var, var da var. Bu kadar 100 trilyon hücremiz var. Her bir hücrenin ayrı bir vazifesi var. İşte demek ki ruhlar aleminden geldik. Nereye gidiyoruz? Alem-i ervahtan geldik. Anne karnına. Anne karnında 9 ay kaldıktan sonra Cenab-ı Hak bizi dünyaya gönderiyor ve bir çocukluk dönemimiz başlıyor. Çocukluk döneminden sonra ergenlik, ergenlikten sonra gençlik, gençlikten sonra ihtiyarlık, ihtiyarlıktan sonra kabir. Bak devam ediyor. Kabirden sonra nereye gidiyoruz deniliyor ya. Kabirden sonra haşir, haşirden sonra sırat, sırattan sonra mizan, mizandan sonra cennet, cehennem ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kadar bir yolculuğumuz var. Bunu felsefe bilmiyor. Bunu kafirler bilmiyor. İnkarcılar bilmiyor ama biz bunu Müslüman olarak kimden öğreniyoruz? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberlerden ve peygamberlerin varisleri olan evliyalardan, alimlerden öğreniyoruz. Ruhlar aleminden geldik. Bak bu tarz böyle bir yolculuğumuz var. Ve insanız neticede. Bizden mesela bizden aşağı olanlar hayvanlar, onların akılları yok ama canlıdır. Mesela her bir hayvanın ayrı bir vazifesi vardır. Her bir Cenab-ı Hak o hayvanlara ayrı vazife vermiştir. Tavuğa mesela, ey tavuk, hem sen etinden, seni benim kullarım senin etinden istifade edecek, hem de senin yumurtandan istifade edecek. Sen yumurta yaratamazsın. Ben seni vesile kılıyorum. Mesela her bir inek, her bir deve, her bir koyun, her bir keçi, her bir deve, her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar. Bismillah derler. Hazine-i Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olurlar. Bizlere o rızkı veren Allah namına, Rahman namına derler. Cenab-ı Hak yani ineklerden, koyunlardan, keçilerden ve develerden bize ab-ı hayat hükmünde olan bir gıdayı takdim ediyor. O hepsinin, her şeyin bir ayrı ayrı hikmeti var. Demek ki değerli dinleyin, daha devam ediyor. Yani tılsım muğlak, tılsım o dediğimiz anlaşılması, çözülmesi zor olan sırlar, gizemler. İnsanlar ve diğer mahlukat nereden geldiler? Nereye gidiyorlar? Necidirler? İşte bir de tekrar insanın vazifesi nedir? Bu aleme niçin gelmiştir? Cenab-ı Hak bizleri bu dünyaya niçin göndermiş? Vazifemiz nedir? Başıboş muyuz ya? Allah rızası için bakıyoruz, bir kuş sesinden istifade ediyoruz. Eğer büyükse Cenab-ı Hak etiğine, etinden istifade ediyoruz. Bir inek hem sütünden hem derisinden, affedersiniz, hem gübresinden, değil mi? Gübreyi aldığımızda, bir bahçemize saçtığımızda o biberler, domatesler, o içerler,
ne kadar mükemmel bir şekilde gelişiyor ve bizlere Cenab-ı Hak o gıdayı takdim ediyor. Yani bir ineğin, bak inek deyince yanlış anlamayın sözüm ona, derisi, eti, sütü, her şeyi kıymetli. Her şeyi, Cenab-ı Hak her şeyini ne yapmış? İnsanların hizmetine sunmuş. Değil mi? Koyun, keçi, mübarek hayvanlar, develer mesela. İşte bunlar insanın vazifesi de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لِيَابِدُونَ Ben insanları ve cinleri ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Beni tanısınlar diye yarattım. Bana ibadet etsinler, benim dediklerimi yapsınlar. Ben ne diyorsam onu yapsınlar. Çünkü her şey benim. Lehül mülk, mülk umumen benimdir diyor. Biz ne yapıyoruz insanlık? Onlar, bütün insanlık Cenab-ı Hakk'ın kuludur, kölesidir. Hem de onun mülkünde çalışıyoruz. Bu kainat kimin? Bu dünya kimin? Hava kimin? Su kimin? Bu kadar nimetler kimin? Kim yaratabilir? Allah'tan başka kim yaratabilir? Kendi kendine olması mümkün mü? Tabiatın yaratması mümkün mü? Sebeplerin bir araya gelip yaratması mümkün mü? Geriye tek bir yol kalıyor, o da Allah'ın yaratması. وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, yaratmak bir çiçek kadar Rabbime kolaydır. Cenneti yaratmak bir bahar kadar Rabbime rahattır. İşte değerli dinleyiciler, insanın vazifesi, insan derken sizin, bizim, hepimizin, iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. Peygamberimiz ve bütün peygamberler, evliyalar, asfiyalar ve Allah'ın sadık kulları gibi değil mi? Demek ki bizim vazifemiz, insanın vazifesi, hepimizin vazifesi ibadet. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Başıboş değilsiniz. Başıboş değilsiniz. Bir yerden geldik, bir yere gidiyoruz. Nereden geldik? Ruhlar aleminden. Nereye gidiyoruz? Tekrar Rabbimin huzuruna gidiyoruz. Neciyiz? İnsanız. Hayvanlar var, insanlar var, bitkiler var. İşte değerli dinleyiciler, peki yani alemdeki bu tuhavvülatın ve bunca fiilin manası, hikmeti nedir? Yani insanlar, bakıyoruz bu kadar değişiklikler var dünyada. Ondan sonra bakıyorsun, dünya değişiyor. Devletler, imparatorluklar, gelenler, gidenler, zerreler değil mi? Acayip bir şekilde bunca yani değişmelerin, bunca şeyler hikmeti nedir? İşte Cenab-ı Hak vazifesini yapan gidiyor, vazifesini yapacak olan geliyor. Asker misali düşünün. Askerlerden insanlar daha önce 2 sene, 3 sene, 4 sene askerlik yapanlar var. Şimdi 6 aya düştü, hatta 21 güne bedelli askerlik düşünün. Askerliğini yapan gidiyor ve yapacak olan geliyor. Tahavvülat, değişiklik, hareket. İşte Cenab-ı Hak mesela bizleri yaratmış. Bizden önce nice dedelerimiz, nenelerimiz vardı. Adem Aleyhisselam vardı. Adem Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberler ve onun ümmetleri vardı. Neredeler? Hepsi değişti. Ve o zamandaki dağlar, taşlar, o zamandaki değişiklikler değil mi? İşte bu hikmetler, bunların hikmeti, Cenab-ı Hak ayrı ayrı her şeyin hikmeti var. Bu dünyada onların mesela bu şekilde bizlerin gelmesi, ibadetlerimizi yapıp tekrar ibadet yapacak olanların gelmesi kıyamete kadar böyle devam edecek. Ondan sonra niçin hepsi farklı renklere boyanmış, farklı şekillere yaratılmış ve farklı cihazlarla teşhis edilmiş soruluyor şimdi. Bakıyorsun insanların beyazları var, siyahları var ve 300 binden ziyade nebatat var. Hayvanlar ayrı ayrı, hayvanların güzellikleri ayrı ayrı. Niçin hepsi farklı renklere boyanmış? Niçin? Cenab-ı Hak kudretini gösteriyor. Bir fabrika düşünün. Fabrikada çalışanlar bizi dinliyorlarsa kolay gelsin. Fabrikalarda mesela belli bir sistem olur. Belli bir ürün durmadan onu üretir. Diyelim ki bir çeşit, iki çeşit. Ona bir programa yüklenir ve onun neticesinde o programa yüklenenler çıkar. Onun harici bir şey çıkmaz. Bak bir fabrikada bir çeşit veya üç çeşit çıkar ama Cenab-ı Hakk'ın toprak fabrikasında, yeryüzünde
Bir fabrikaya, bu yeryüzün toprakta ne var size soruyorum. Akıl yok, şuur yok, zeka yok, yok da yok. Hiçbir şey yok, sadece toprak. Ama 300 binden ziyade nebatat ayrı ayrı renklerde, değil mi? Bitkiler, çiçeklere bakıyorsun çok farklı. Menekşesi farklı, papatyası farklı, lalesi, sümbülü, nergis, her şeyi farklı. Farklı şekillerde yaratılmış. Farklı renklere boyanmış. Elmalar, portakal, mesela portakal ayrı, mandalina ayrı, limon ayrı. Bakıyorsun limon ekşi, mandalina biraz daha, bir de aynı, dikkat edin, paket paket yapmış. Dilim dilim değil mi? İnsanlar böyle rahat etsin güzel bir şekilde. Portakala şöyle soyduğunuzda dilim dilim, mandalinaları soyduğunuzda dilim dilim. Narlar hakeza, yani saymakla bitmeyen nimetler, hepsi farklı. Renkleri farklı, lezzetleri farklı değil mi? Farklı şekillerde yaratılmış, farklı cihazlarla teşhis edilmiş. Mesela bakıyorsun küçücük bir kuş öyle güzel ses çıkarıyor ki şaşıp kalıyorsunuz. Yani her bir kuşların ayrı bir rengi, ayrı bir sesi var. İnsanlara hitap ediyor, kulağımıza, gözümüze, midem, her şeye. İşte farklı şeyler yaratılmış. Yani neden? İşte Cenab-ı Hak kudretini gösteriyor. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Yani sizin yaptığınız fabrikalarda bir çeşit, iki çeşit ürün üretebilirsiniz ama benim yeryüzünde ben istediğim her şeyi yaratabilirim. Her renkte, her ondan sonra boyda. Lezzetleri, tatları ayrı ayrı şekilde yaratırım. Beni anlayın, benim kudretimi, nihayetsiz ilmimi ve kudretimi inanın anlayın. Yapılmıyor ya, yapamaz ya, aklı şuur olamıyor. Hadi diyelim ki sen o programa yükleme, bir fabrikada bir ürün üretilecek, o sisteme yükleme. Yüklemezsen hiçbir şey elde edemezsiniz. Peki toprakta ne var? Akıl var mı? Yok. Şuur var mı? Yok. Zeka var mı? Yok. Yok da yok. Ama her şeyi Cenab-ı Hak, 300 binden ziyade nebatatı bir bakıyorsun, o kadar güzel, tarifi mümkün olmayan güzellikler, renkler, tatlar değil mi? O kuşlardaki hepsinin ayrı ayrı güzellikleri, hayvanlar alemini şöyle bir düşünelim, neler neler. İşte Cenab-ı Hak farklı renklere boyamış, farklı şekilde de yaratmış, farklı cihazlara teşhis edilmiş nice nice varlıklar var. Peki niçin bütün mahlukat insana hizmet ediyor? Sır, bu hepsi dikkat edin, her şey insana hizmet ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak değerli dinleyiciler, çeşit çeşit, yani bu kadar bakıyorsunuz şeyler. Niçin mahlukat insana hizmet ediyor? Her şey insana hizmet ediyor. Dağlar, taşlar, ağaçlar, bitkiler, hayvan değil mi? Bakıyorsun insana hizmet ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak kendini, bizler Allah'a muhatabız. Her Fatiha suresinde, her namazda ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Ancak sana, senden yardım ister, ancak sana ibadet ederiz. Yani Cenab-ı Hak bizi muhatap kabul ediyor. Yani bütün mahlukat insanlara hizmet ediyor. Ahsen-i takvim üzere yaratılmış, akıl vermiş, şuur vermiş. Yani büyük bir Cenab-ı Hak, yani büyük bir yaratmada en üst seviyede yaratmış. Kendine muhatap ittikaz etmiş ve bütün mahlukatı ne yapıyor? İnsana hizmet ettiriyor. Öyleyse daha devam ediyor. Ölünce bizler nereye gideceğiz? İşte bunlar ve onlarca soru. Daha soruları çoğaltabiliriz. İşte değerli dinleyiciler, felsefe, fen bu sorulara cevap veremiyor. Onun için mesela biz dünyaya bir kere geldik. Bir daha gelir miyiz? Yerler, içerler, eğlenirler, konup göçerler ama ayet-i kerime ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Öldükten sonra da keşke bu hale düşmeseydik. Keşke Kur'an'ın veyahut da diğer peygamberlerin ve büyük zatların dediklerini yapsaydık diyecekler. Keşke toprak olsaydık diyecekler. Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. İşte bunlar değerli dinleyiciler, Allah'a inanmadıkları için, ahiret gününe, cennetin, cehennemin varlığına inanmadıkları için felsefe ve fen bu sorulara cevap veremiyor.
cevap vermekte acizdirler. İşte bu sorulara ancak Allah'a ve ahirete iman ile cevap verilebilir. Başka bir, eğer biz Allah'a inanmayan bir kişi, ahirete inanmayan bir kişi bu soruların cevabını veremez, bulamaz. Aciz kalırlar. Demek Allah'a ve ahirete inanırsak, Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına inanırsak, bu kainatın anlaşılması ve çözülmesi zor olan her şeyi Cenab-ı Hak bize çözdürür akıl sayesinde. Yani o zaman büyük bir saadet elde ederiz. Büyük bir huzur, saadet kapısını fethetmiş oluruz. Nedir? Şu kainatın tılsımı, muğlakını, kapalı yönlerini, sırlarını açan kelime neydi? Âmentü billah ve bil yevmül ahir. Yani bizim ruhumuzu rahatlatan, saadet kapısını açan, fetheden ne kadar kıymetli şey Allah'a iman ve ahirete iman değil mi? İşte değerli dinleyiciler, ne yapacağız bizler de? Sabır ile Halık'ımıza, Yaratıcımıza tevekkül edeceğiz. Ona inanacağız, güveneceğiz. Her şeyin ondan olduğuna inanacağız. Ve ona iltica edeceğiz. Az bir şey verme halimize şükredeceğiz. Yani ondan dua edeceğiz. Dua, ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizler aciziz, fakiriz. Tabi insanlara karşı değil fakirliğimiz, Allah'a karşı. Ya Rabbi acizimizi ve fakrımızı sana, biz acizliğimizi ve fakrımızı sana söylüyoruz. Sen nasıl yeni doğan bir çocuğa annesini, babasını ve etrafındaki onlara hizmetçi olarak gönderiyorsan, ya Rabbi acizimizle fakrımızı sana biz yalvarıyoruz. Yalvarıyoruz Allah'ım, kusurlarımızı affeyle, bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi, ümmet eyle Allah'ım. Ya Rabbi ne kadar böyle hayırlı dualar varsa dergah-ı izzetinde kabul eyle, kabul eyle ya Rabbi. İşte değerli dinleyiciler, burada şimdi peki bu kadar dünyada ve ahirette saadete ermek istiyorsak, saadet kapısını açmak istiyorsak, fethetmek istiyorsak ne yapacağız? Kur'an'ı dinleyeceğiz. Hem okunurken Kur'an'ı dinleyeceğiz, hem de Kur'an'ın bütün hükümlerine inkiyat edeceğiz. Boyun eğeceğiz, boyun. Namazlarımızı kılacağız. Müslümansak namaz kılacağız değerli dinleyiciler. Yani Müslümansak elhamdülillah, Müslümanız diyorsak namazımızı kılacağız. Kimler namaz kılmaz biliyor musunuz? Deliler. Deli miyiz? Değiliz. Yani namaz kılmak bahane yok. Yani insan kendine şöyle sorsun. Ben deli miyim? Deli olmayanlar değilsiniz. Deli olmayanlar tabii. Çocuk musunuz? Mesela belli bir şey kemale ermişsiniz. Değilsiniz. Çocuk da değilsiniz. Yani namaz kılmayanlar için konuşuyorum. Peki Allah'a inanıyorsunuz. Müslümansınız, müminsiniz. Yani değil, biz öbür türlü şeylerden, müşriklerden, kafirlerden değiliz. Müslümansak, bak öyleyse namaz kesin kılınacak. Namaz kılınacak. Başka çare yok. Yani iman varsa imkan vardır. Ya işte şöyle, bahane yok. Namaza bahane yok. Yani oturarak kıl, yatarak kıl, abdestini al. Eğer kalkamıyorsan, ayağa kalkamıyorsan, oturamıyorsan, yatarak gözünü mutlaka ama mutlaka namazını yapacağız, kılacağız. Ondan sonra büyük günahları terk edeceğiz. O diğer taraftan değerli dinleyiciler, mesela bir de yolculuğumuz var. İşte dedik ya, ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan, ergenlikten, gençlikten, ihtiyarlıktan Allah'ın huzuruna kadar bir yolculuğumuz var. Bir de bilet. O işte o bilet nedir biliyor musun? Namaz. Namaz en büyük bilettir. Ya namaz kıldığımız zaman cennete bilet almış oluyoruz. Ve ibadet ettiğimiz zaman ahirette, kabirde, kabre gireceğiz. Ben kabre girmeyeceğim diyen var mı? Yok. Öyleyse orada bize nur lazım. Kabirde nur lazım. Gıda lazım. Manevi gıda lazım. Orada bizim kabrimizde bir nurun olması için ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'ın rızasını elimizden geldiği kadar kazanmaya gayret edeceğiz değerli dinleyiciler. Şimdi daha böyle devam edeceğiz bu şeyde. Yedinci söz o kadar uzun ki günlerce anlatsak bitmez.
Bütün mesele burada zaten değerli dinleyiciler. Şimdi kainatın tılsım muğlakını açabiliyor muyuz? Daha nice sırlar var. İşte o kainatın o sırlarını açan, kapısını fetheden, bizleri ebedi saadete erdiren, koşturan, yaşatan Allah'a iman, ahirete imandır. İşte o, hatırlayalım demiştim ya, bir asker harp meydanında atıldı. Arkasında aslan, önünde daracı, sağından solundan yaralı. İşte değerli dinleyiciler, bu gayet mesela şöyle, yolculuğumuz sağımızdan solumuzdan yaralıyız, yani aciziz, fakiriz. Güç hiçbir şey, gücümüz yetmiyor. Sağ tarafımızdaki yara bu. Sol tarafımızdaki yara da fakirliğimiz. Yani hiçbir şey bizim değil. Öyleyse gayet nafi ve tiryak sabır ile Allah'a dua edeceğiz. Sabır. İnna Allah'a ma'as sabirin. Aciziz ya, sabredeceğiz ya. O her şeyi yaratır, o her şeyi verir. Ona dayanacağız, ona güveneceğiz, ona sığınacağız. Fakirliğimiz, şükür. Ya varsa elhamdülillah, hayatta mıyız? Elhamdülillah sağlığımız var mı? Elhamdülillah çalışıyor muyuz? Elhamdülillah kimseye ihtiyacımız var mı? Yok. Ondan sonra yani evleri var. Ondan sonra her türlü imkanlar olmayanlar kirada çalışıyor, sağlık var. Yani şükredecek, Allah'a dua edecek. Hep kendisinden aşağıya bakacak. Ya Rabbi, ben şu anda maaş alıyorum. Maaş alamayanlar var. Şükürler olsun. Ya Rabbi, ben

noktası da var. Ya Rabbi şükürler olsun, iyi ki artçı bir deprem oldu. Küçük bir deprem. Bunu atlattık, şükürler olsun. Daha da büyük gelebilirdi. Beterin beteri vardı diye ne yapacağız? Hep bunları düşünerek şükredeceğiz. Allah'a dua edeceğiz. Ya Rabbi beterin beterinden bizi sakla. Beterin beterinden bizi sakla. İşte devam edelim şöyle güzel bir eserle. Ondan sonra size fazla 40 dakikayı geçti mi biraz dağınıklık olur. Hemen yüce Allah'ım diyelim. Rabbim bizi yüceliğini, Rabbim kendi yüceliğini bize tanıttırırsın inşallah. Yüce Allah'ım diyelim.

Evet değerli dinleyiciler, yani kainatın anlaşılması, ondan sonra anlatılması çok zor olan sırlar, bu sırları, çok zor olan sırları, anlatılması ve anlaşılması zor olan sırları iki şey açıyor: Allah'a iman ve ahirete iman. Âmentü billah ve bil yevmül ahir. Peki aczimize ve fakrımıza en güzel ilaç nedir? Yani ya, o yaralıyız ya. Özür dilerim. Sağımızdan solumuz, o asker sağından solundan yaralıydı ya. Misal hatırlıyorsanız hemen şöyle bir hatırlatayım. Harp meydanında dehşetli iki derin yarayla yaralı sağından solundan bir asker. Arkasında aslan, önünde daracı ve bir yolculuğu vardı. İşte o yara nedir? Yaralara ilaç Allah'a tevekkül ve sığınmak. Aczimizi ona bildirmek. Aciziz ya Rabbi. Aczimiz yok Allah'ım. Bir mikrop girse bir bedenimize biz bunu def edemeyiz Allah'ım. Sen Şafi isminle şifa vermezsen biz şifa bulamayız Allah'ım. Aciz, midemiz var. Eğer sen istersen o midemize her türlü nimetler yaratır ve bize ihsan eder, lütfedersin Allah'ım. Yoksa hiçbir şey yapamayız. Biz aciziz, biz fakiriz. Lehül mülk, mülk umumen senindir Allah'ım. Biz senin mülkünüz, biz senin kulunuz, biz senin köleniz. Aynı zamanda senin kendi mülkünde yaşıyoruz. Senin kendi mülkünde hayatımızı sürdürüyoruz deriz. Şükür ve Allah'a şükreder, sabreder, dua ederiz. Dedim ya değerli dinleyiciler. Bir insan mesela kirada. Başkasının evi var. Ya Rabbi ben niye kiradayım? Neden onların evi var da ben kiradayım derse isyan eder. Ha o kiracı olan diyecek ki, ha benim imkanım var, imkan olmayanlar da var derse şükreder. İşte hep biz ne yapacağız? Kendimizden aşağısına bakarak şükredeceğiz. Hep yukarıya bakarsak isyan ederiz. Cenab-ı Hak ne diyor? Ben ilmi isteyene, malı da istediğime veririm diyor. Onun için ne yapacağız? Yani bir nevi Cenab-ı Hakk'a şükür için hep üst tarafta değil. Ya insan uçak almak ister, alamıyor, imkanı yok. Ya şu araba şükret, işte küçük bir araban var mesela, ona şükret, sen ayağını yerden kesiyor. Ya uçağın olsa iyi ama yok. Sabret. Mesela işte aciziz ya, ve hu ala kulli şeyin kadir, o her şeye kadir olan Allah. Biz belli bir noktaya kadar, değil mi? Ondan sonra belli bir noktaya kadar bizim gücümüz yeter. Başka? Bir insan en fazla kaldırsa 150 kilo, 100 kilo kaldıramazsın. Ya ben 100 kilo da kaldıramazsın işte arkadaş. Yani sen ne yapacaksın? Sana verilene şükredeceksin. Eğer verilmeyen varsa sabredeceksin. Öbür tarafta da Cenab-ı Hak daha fazlasını verir. Şunu söyleyeyim, bir de şu var değerli dinleyiciler. Zenginler bu dünyada eğer malı mülkü var da zekatını yani vermiyorsa o zenginlik zenginlik değildir. Hatta hadis-i şerif var, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: Ankesretil arazi velakinnel gına gına nefs. Gerçek zenginlik mal zengini değildir. Mesela düşünün, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın neyi vardı? Diğer peygamberlerin neyi vardı? Evliya, bazen evliyaların hiçbir, ya bir seccadesi, bir tesbihi, bir ıprık, o zaman ıprık abdest almak için bir misvak, bunlar varmış. Ama maneviyat düşündüğünde o yetişmek mümkün değil. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri isteseydi dünya onun ayağını has, dünya yani isteseydi kendini o kadar tanıtırdı ki o kadar mal mülk servet elde ederdi, ama hiçbir şeye tenezzül etmemiş. Karşımda müthiş bir yangın var, alevleri göklere yükseliyor, içinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor, o yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum diyerek hareket etmiş. Bir tek gayem vardır, o da şu zamanda İslam memleket olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyorum. Allah'a inanmayanların, tabiat perestlerinin seslerini işitiyorum. Bu ses, işte ben bu sese karşı, Allah'a inanmayanlara karşı mücadele ediyorum. Bu ses alem İslam'ın iman esaslarını zedelemiş, halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlamış. Ben bütün mevcudiyetimle
Bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Benim bütün faaliyetim budur. Başka hiçbir gayem yoktur. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, insanlar imanını kurtarırsa, bak milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken cehennemde gönlüm gül gülistan olur. Çünkü herkes imanını kurtarmış. Ya Rabbi beni yaksan ne olur? Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh öyle demiş. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, vücudumu o derece büyüt, o derece büyüt, o derece büyüt ki. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh buyuruyor. Ya Rabbi, vücudumu o derece büyüt, o derece büyüt, o derece büyüt ki beni cehenneme at. Ta ki ehli imana yer kalmasın Allah'ım. Ehli iman için beni yak ya Rabbi. Diyen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi aynı yolda yürüyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. İşte değerli dinleyiciler, mesele, bak dikkat edin, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın her şeyi vardı ama hiç de bir şey yoktu kendi namına. Ne diyor, ne yapıyordu? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ey ashabım, İslam ordusuna, cihada çıkan İslam ordusuna yardım edin dediği zaman, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh çıkıyor. Ya Resulallah, ya Muhammed, benim ne kadar mal varlığım varsa hepsi feda olsun diyordu. Bak çok mal varlığı var ama öbür tarafta da yığmak istiyordu. Her şeyini İslam namına, Kur'an namına feda ediyordu. İşte zenginlik bu. Zenginlik mal biriktirmek değildir derdini. Gözünüzü yumduğunuzda malınız arkada kalıyor. Acaba ne oluyor? Nasıl oluyor? Nerelere gidiyor? Ne yapıyor? Bilemezsiniz. Harun Reşit bir gün Behlül Dane geliyor. Diyor ki ben o kadar zenginim, o kadar zenginim diyor. Rüyamda diyor saltanatlarım vardı, askerlerim vardı, yatım, katım, her şeyim vardı diyor Harun Reşit'e. Şey İbrahim Ethem Hazretlerine özür dilerim. Geliyor İbrahim Ethem Hazretlerine diyor ki her şeyim var diyor benim. Rüya gördüm diyor. Ya deli söyleme diyor ya. Gene delilin başladı diyor. Ya tamam diyor, tamam. Ya İbrahim Ethem, ben gözümü açtım, o kadar malımı, servetimi, her şeyimi kaybettim. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen de diyor gözünü yumduktan sonra şanını, şöhretini, malını, mülkünü kaybedeceksin diyor. Mal bu kadar ya. Dünya madem fani, hem madem ömür kısa, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Öyleyse kabir kapısını da ağlayarak değil gülerek gireceğiz. Kabir kapısına ağlayarak değil de gülerek girmek için işte Allah'a inanacağız. Ahiret gününe inanacağız. Aczimizi, fakrimizi Allah'a tevekkülle, sabırla arz edeceğiz. Ve biletimiz vardı ya, bir de yolculuğumuz vardı. Ruhlar aleminden, anne karnından, ergenlikten, çocukluktan, ihtiyarlıktan Allah'ın huzuruna kadar biletimiz vardı ya, işte onu da Kur'an dinleyeceğiz. Kur'an'ın hükmüne inkiyat edeceğiz, boyun eğeceğiz. Namaz kılacağız, büyük günahlarımızı terk edeceğiz. Eğer nur, kabrimizde nur istiyorsak, ondan sonra manevi gıda olsun istiyorsak, yani ahiret azığını istiyorsak, kabrimizde nur ve yolculuğumuzun devam etmesini istiyorsak, Kur'an'ı dinleyeceğiz. Hükümlerine boyun eğeceğiz. Cennete gitmek için namaz kılacağız. Namaz bir nevi bilet. İşte değerli dinleyiciler, diyoruz ya yedinci söz, o kadar hepsi öyledir. Saatlerce, günlerce, ondan sonra haftalarca, aylarca anlatabiliriz. Anlatmak da bir sır, büyük bir hazine. Akıl nedir? Akıl şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini, hikmet defterlerini açıyorsa, yani bunlar da bu şekilde biz de size anlatmaya elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz değerli dinleyiciler. Daha yedinci söze tam daha geçemedik. Sadece bir giriş yapıyoruz. Yani bu fragman gibi bir şey.
Bir zaman biliyorsunuz işte asker harp meydanında, kar zarar devranında müthiş bir vaziyete düşer. Sağ solunda dehşet yara, arkasında aslan, önünde dar, arkasındaki aslan eceldi biliyorsunuz. Önündeki daracık kabir, sağındaki yara acizliği, solundaki yara fakirliği. Yolculuğu neydi? İşte yolculuk ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan derken Allah'ın huzuruna kadar bir yolculuğumuz var. İşte bu haliyle beraber şu anda biz o yola gidiyoruz. Çocuklar, dünyamız yeni doğanlar, ruhlar, anne karnından geldiler, hayata hazır. Yani yavaş yavaş hazırlanacaklar. Çocuklar hazırlanıyor, gençler hazır hale geldi. İhtiyarlar o vazife, yani vazifeyi yapanlar, yapmayanlar var. İnşallah yapanlardan oluruz. Kabre gireceğiz. Kabre inşallah Cenab-ı Hak bizi imanla girmeyi nasip eylesin. Gelin hep beraber, hep beraber aynı kelimeyi söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Rabbim bize çene kapamayı ve imanla kabre girmeyi nasip eylesin ki o yolculukta bizi yarı yolda bırakmasın inşallah. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Risale-i Nur'dan 7. sözden, ama yarın yine devam edeceğiz. Daha yeni girdik, yavaş yavaş temsili daha iyi anlayabilmek için anlatacağız. Bu 7. söz ne kadar anlatsak o kadar az. Onun için inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Güzel bir şekilde sizlere dilimizin döndüğü kadar anlatmaya gayret edeceğiz. Saat reklamlardan sonra da umre programımız var. Kısa da olsa sizlerle umreyi hatırlatacağız. Mekke Medine'yi hatırlatacağız. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatacağız inşallah. Kabe'yi, tavaf etmeyi, umreyi, oraları gidenlere hatırlatmayı ve gidecek olanları da teşvik etmek istiyoruz. Gelin isterseniz asr-ı saadete, Ceziretül Arab'a gidelim. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edelim. Ki baktığımızda bakıyoruz. İşte bak, hüsnü siret, her şeyle mükemmel, ahlakıyla güzel, cemali suret, her şeyle yakışıklı olan bir zat. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bekliyor. Onu ziyarete gidelim inşallah diyoruz. Evet, şimdi reklam saatimiz geldi. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden, Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.
0: Saadet İdare'in devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

0: Evet değerli dinleyiciler, umre programımızda şöyle ki Kabe'ye gittiğimizde yani Mekke'ye gittiğimizde gezilecek yerler var. Dış gezi diyoruz biz buna. Dış gezilerden ilk gezeceğimiz yer Sevir Mağarası'nı inşallah. Rehberlerimiz, değerli hocamız İsmet Güdel hocamız ve Mesut Biçim hocamız tabii anlatacaklar. Biz de burada radyoda anlatıyoruz. Biz bunu radyoda dinlemiştik. Hem daha da güzel olur. Onlar yerinde anlatmış olur. Biz buradan anlatmış oluruz. Şimdi Sevir Mağarası'nı anlatıyorduk değerli dinleyiciler. Mağarada geçen günler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın mağarada 3 gün geçirdikleri günler. Tabii Perşembe günü geceleyin Sevir Mağarası'na iki cihan güneşi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ebubekir'le birlikte giren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cuma, cumartesi ve pazar geceleri orada geçirdiler. Yani 3 gün. Cuma, cumartesi, pazar. 3 gün 3 gece mağarada gizlenmeleri tedbir için, yoksa aleni bir şekilde girerlerdi, konuşurlardı, görüşürlerdi evinden çıkarken aralarından girdi çıktı mesela. Ama tedbir amaçlı orada Cenab-ı Hak onu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh orada 3 gün bıraktı. Cuma, cumartesi, pazar. Müşrikler tabii bu zaman zarfında onların Mekke civarından uzaklaşmış olduklarına kanaat getirecek ve bir derece takiplerini gevşetmiş olacaklar bu cihette. Yani 3 gün orada kalmalarının sebebi zaten geldiler, gördüler. Güvercin yuva yapmış, örümcek bağa ermiş. İçeride kimse yok de tekrar dönüp gittiler. Yani Mekke civarında uzaklaşmış olduklarını kanaat getirmeleri için 3 gün bekleyeceklerdi. Cuma, cumartesi, pazar beklediler. Ve nitekim öyle de oldu. Mağarada gizlendikleri zaman zarfında Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh aldığı talimat üzere onlara Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir talimat vermişti. Ne diye? Gündüzleri Kureyşler arasına gideceksin, dolaşacaksın. Yani onların arasına gir, dolaş, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ondan sonra ne konuştuklarını, neler düşündüklerini öğreneceksin ve bize geleceksin. Ve gelip bize haber vereceksin. Ona talimat verildi. O da aynı şekilde geceyi orada geçiriyor ve yaydınlık tamamıyla etrafı sarmadan Mekke'ye geri dönüyor. Yani her türlü bilgiyi ve her şeyi böyle öğrendikten sonra geliyor gece. Geceyi orada geçiriyor Abdullah radıyallahu anh, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın oğlu ve tekrar Mekke'ye dönüyor. Diğer taraftan Cenab-ı Hak herkesi istihdam ediyor, musahhar kılıyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın kölesi Amr bin Hüheyre, bu da o civarda koyun otlatıyor tabi. Hem Abdullah radıyallahu anh'ın izlerini yok ediyor, koyunları o geldikleri yere sürerek koyun izleriyle karıştırıyor, yok ediyor. Aynı zamanda hem de onlara süt sağıp süt götürüyor. Kime? Allah Allah, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a süt götürüyor, süt sağıyor. Cenab-ı Hak yani bunu hizmet ettiriyor işte. Böylece 3 gün 3 gece hayatta geride kalmış oluyor. Kureyşlerin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebubekir hakkındaki arama taramalarda bir derece gevşemiş. Zaten gaye neydi? Onları işte gevşetmek. Ondan sonra kanaat, Mekke civarında uzaklaşmış olduklarını kanaat getirmek için onlar da bu şeye diyorlar ki yani gevşiyorlar neticede. Hazreti Abdullah'ın radıyallahu anh'ın Mekke'den getirdiği haber bu meyanda. Yani bu şekilde bir haber, ya Resulallah diyor aleyhissalatü vesselam, gevşediler, sizi unuttular gibi bir nevi. O şekilde bir haber getiriyor. Bu arada daha evvel kararlaştırdığı üzere kılavuz olarak ne tutmuşlardı? Abdullah bin Üreykit'i, o da müşrik ama sözünde durulur bir kişi. Yani güvenilir biri. Bu Abdullah bin Üreykit de kendisine teslim edilen iki deve ile birlikte kendi devesi de yanında bulunduğu halde pazartesi günü seher vakti Sevir Dağı'nın eteğinde görünür. Söz verdiği gibi Dediler ya işte 3 gün sonra falan yerde Sevr Dağı'nın eteğinde seninle buluşmak istiyoruz. Abdullah bin Üreykit'e. Üreykit. Bu da işte daha Müslüman olmamıştı ama Peygamberimize aleyhissalatü vesselama yardım ediyor. Cenab-ı Hak yardım ettiriyor yani. Diğer taraftan işte Sevr Dağı'nın eteğinde görününce Peygamber Efendimiz'e beraberindeki yol azı olarak bir koyun kesilmiş. Eti pişirilmiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anh'a ailecek hizmet ediyorlar. Allah'a ne kadar büyük bir şeref değil mi? İslam dinine ve Peygamberimize aleyhissalatü dolayısıyla Rabbime babası, oğlu, kızı yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anh'a bunu bir dağarcığa koyup bir tulum suyla birlikte mağaraya getirir. Koyun kesiyor yani azık olarak. Yolda gidecekler ya Mekke'den Medine'ye gidecekler. Koyun kesiyor, güzelce ayarlıyor. Ondan sonra güzel bir hale getirdikten sonra mağaraya getiriyor. Hazreti Esma radıyallahu anha dağarcık ve tulumun ağzını bağlamak için bağ getirmeyi unutmuş. Dikkat edin buraya. Unutuyor tabi. Mağaradan hareket edileceği sırada civarda bağlayacak bir şey bulamayınca şimdi mağaradan hareket ediliyor ama civarda bağlayacak herhangi bir şey yok. Bulamıyorlar. Bu sefer işte çok dikkat edin buraya. O kadar beni çok etkiliyor burası. Bir parçasıyla yani bulamayınca belindeki kuşağı yırtıyor. Esma radıyallahu anha iki parçaya ayırıyor. Bir parçasıyla yemek dağarcığının diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağlıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iki cihan güneşi Esma radıyallahu anha'ya cennette iki kuşak var senin için ya Esma diyor. Allahu Ekber. Yani kuşağını ortadan ikiye ayırıyor. Ne yapıyor? Yırtık iki parça ayırdıktan sonra bir parçasıyla yemek dağarcığının diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağladığı için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da ya Esma radıyallahu anha'ya cennette sana iki kuşak var diyor. İşte bu sebeple Hazreti Esma radıyallahu anha'ya Zatünün Nitekayn yani iki kuşak sahibi denilmiştir. Rabbim ona düşün ya bir bez ya. Bak niyet ne kadar mühim değil. Niyeti koyun kesilmiş hazırlıyor, ediyor, tutuyor, azık hazırlıyor ve ağzını bağlayacak bir şey bulmayacak kuşağını yırtıyor. Yani her şey bütün imkanları kullanıyorlar. İman var ya, iman varsa imkan da var. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Hazreti Esma için radıyallahu anha için iki kuşak sahibi demiştir. Ve böylece değerli dinleyiciler Rabiül Evvel ayının 4. pazartesi günü mağaradan ayrılma saati geliyor. Ayrılacaklar, hep de kalacak değiller. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh iki devesinden en üstün olanını, en güzelini Peygamberimize vermeye çalışır, takdim eder. Ya Resulallah der, bu deveye sen bin. Bu deveyle sen git. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bütün imkanlarım sana feda olsun ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sen bu devenin iyisine bin ya Resulallah. Seni incinme. Sen rahatsız olma ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Canım sana feda olsun. Malım sana, mallarım, mülküm, her şeyim sana feda olsun ya Muhammed. Aleyhissalatü vesselam. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ya Ebu Bekir, ben benim olmayan deveye binmem diye karşılık verdiğinde Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah o senindir. Babam, anam sana, her şeyim sana feda olsun, o senindir. Bin ya Resulallah. Peygamberimiz yine aleyhissalatü vesselam bilmem ya Ebu Bekir bilmem der. Satın aldığın bedeli bana söylemedikçe bilmem ya Ebu Bekir. Sen onu kaça satın aldın söylemedikçe bilmem ya Ebu Bekir der. Mecbur kalan Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh devenin fiyatını söyler. Peygamberimiz de onu kabul eder ve ondan sonra o deveye biner. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Bekir beraber develerine biniyorlar. Tabi ayrılma saati geldi. Bindiler. Hazreti Bekir yolda kendilerine hizmet etsin diye terkisini azatlı siyah kölesini de alıyor. Yani yolda hizmet edilecek. Yani devesinin arkasına terkisini alıyor. Gel diyor ya Füheyre, gel. O ne yapıyordu? Koyun otlatıyordu. Süt getiriyordu. Hizmet ediyordu mağaradaki. Giderken de hizmet etti ya diyor. Ya Füheyre. Ya öyle bir zata hem diyor bize hem de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a hizmet edersin diyerek kölesini de ne yapıyor? Devesinin terkisini alıyor. Ve böylece yola devam ediyorlar. Nereden? Mekke'den Medine'ye gidiyorlar. Hicret ediyorlar. Yol göstermekte oldukça mahir olan o müşrik vardı ya, Abdullah bin Üreykit, deveyi bekliyor. Sevir Dağı'nın eteğinde develerle bekliyor. 3 tane devesi var. Bir kendine ait, 2 de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama, bir de Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a ait. Ve onların önüne düşerek Sevir mağarasından ayrılıyorlar değerli dinleyiciler. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam doğup büyüdüğü mübarek şehirden ayrılıyor. Ama o kadar zor oluyor ki ayrılırken, aşağısından geçerken devesini durdurur. Devesini durdurur, şöyle bir bakar Mekke'ye, bakar Kabe'ye. Kutsi beldeye mahzun mahzun bakar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bakışı gibi biz de umre dönüşünde o şekilde bakmayı bizlere de nasip eylesin. Nasıl bir bakıyor Peygamberimiz, çok üzgün. O beldeye, Mekke'ye, Kabe'ye mahzun mahzun bakıyor. Vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Allah katında en sevgili olanısın. Ey Mekke, ey Kabe. Vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Allah katında en sevgili olanısın. Bana senden daha sevgili, daha güzel yurt yoktur ya Mekke, ey Kabe. Çıkarılmaya zorlanmamış olsaydım, çıkarılmaya zorlanmamış olsaydım senden asla ayrılmazdım ya Mekke, ey Kabe. Senden başka yer yurt yuva kurmazdım, tutmazdım diyerek ona olan, Mekke'ye, Kabe'ye olan sevgisini böyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dile getiriyor. Çünkü ayrılıyor Mekke'den, ayrılıyor Kabe'den. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Habibi edibine teselli eden şu ayeti inzal eder, indirir, buyurur. Elbette o Kur'an'ın tebliğini üzerine farz kılan Allah seni yine döneceğin yere, Mekke'ye döndürecektir. Hiç merak etme ya Muhammed, döneceksin diyor. Döneceksin. Ve gerçekten dönüyor. Binlerce, on binlerce sahabeyle. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde, bütün sahabelerle birlikte. Bütün Müslümanlarla birlikte dönüyor Peygamberim. Tabii şu anda dönüşünü ayet-i kerimede daha biz gidişini anlatacağız. Dönüşünü de anlatacağız inşallah. İşte değerli dinleyiciler, düşmanın takibini zorlaştırmak ve onu şaşırtmak gayesiyle Medine'ye doğru herkesin gittiği yoldan gitmiyor Peygamberimiz. Ayrı bir yol takip ediyor. Önce güney istikametinde Kızıldeniz'e yakın Tihamiye'ye giderler, sonra kuzeye dönerler. Denizden uzak çöl içinden sahile paralel yol alırlar. Yani bu şekilde bir yol, yöntem, yol takip ederler değerli dinleyiciler. Salı günü öğleye kadar durup dinlenmeden deve sırtında yol kat ederler. Salı günü, pazartesi çıktılar ya, salı günü de durmadan, hiç durmamak şartıyla devenin üzerinde, dinlenmeden deve üstünde yol kat ediyorlar. Salı günü öğle üzeri bir gölgelikte bir nebze dinlenmek için konaklarlar. Tabi dinlenmek yolculuk bu. Deve yolda gidiyorsun, dinlenmeli. Hem develerin dinlenmesi hem kendine dinlenmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz istirahate çekilir. Hazreti Ebu Bekir uyumaz. Hazreti Ebu Bekir buyur mu? Gözlerine uyku gelmez. Başında bir muhafız gibi bekliyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Acaba gelen giden var mı? Biz zarar gelir mi? Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Etrafında pervane gibi dönen bir zat. Uzakta bir çoban görür. Yanına gider. Çobanın koyundan sağdığı bir miktar süt alıp hemen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uyanınca kendisine takdim eder. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kanasıya o sütü içer. Tabi değerli dinleyiciler, giderken o kadar güzellikler, o kadar harika şeyler, mucizeler oluyor ki, ama o yolda kim var? Kabe'ye varıp Hacer-ül
1: Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
0: Değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sütsüz keçinin süt verişini anlattıktan sonra bugünlük bu kadar diyeceğiz. Reklamda duydunuz, inşallah nasip olursa 2 Temmuz'da yola çıkacağız. Umre turumuz var. Bu tura katılmak isteyen dinleyicilerimiz de acele etsinler. Mayıs, Haziran, Temmuz az bir zaman kaldı. Pasaportlarınızı, gitmek isteyenler hemen çıkarsınlar. Pasaportlarını getirsinler inşallah. 0540 224 1073'ten de bizlere ulaşabilirsiniz. İşte yolculuk esnasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh bir gölgelikte bir nebze dinlendikten sonra Peygamberimiz bir çoban Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh bir çobanı görüyor ve gidiyor. Ondan süt rica ediyor. Getiriyor Peygamberimize, içiriyor. Kana kana içiyor. Tabi daha yolculuk esnasında garip hadiseler cereyan ediyor değerli dinleyiciler. Yanına varıp süt istedikleri bir çoban onlara diyor ki, yanımda süt verecek şu keçiden başkası yok, size süt veremem diyor. Fakat o da hamile, ya bu keçi de hamile oldu ve sütü çekildi, başka size verecek benim sütüm yok deyince Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şifalı ve bereketli eli, biliyorsunuz her şey şifa. Eline taş alıyor, taşlar la ilahe illallah diyor, Muhammedur Resulullah. Ve eline bir kertengele alıyor, Peygamberimize şehadet ediyor. Tükürüğünü Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ayağına sürüyor, yılan sokmuştu, zehrini gideriyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın her şeyi şifa, şifalı ve bereketli. Keçinin memelerine şöyle sürdüğünde uzatıyor, sürüyor. Mübarek elleriyle onları sığadı ve dua etti. Ne oldu biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Hamile olan keçiden, sütü çekilmiş olan keçiden, hamile olan bir keçi süt verir mi? Vermez. Sütü de çekilmiş. O keçinin memeler anında süt dolar. Kimin eli değdi? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sütle dolunca sağılan sütü hepsi kana kana içtiler. Hayretler içinde kalan çoban, nasıl oldu diyor, nasıl olur? Benim keçim hamileydi, sütü yoktu. Allah aşkına sen kimsin ya? Sen kimsin Allah aşkına, söyler misin? Hamile bir keçiden nasıl süt çıkar? Nasıl süt sağarsınız? Sen kimsin? Şimdiye kadar senin gibisine ben rastlamadım der çoban. Rastlamadım. Kim olduğunu söyler misin, ne olur? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, tamam söylerim, kim olduğumu sana söylerim ama gördüğünü, duyduğunu kimseye söyleme. Gizli tutmak şartıyla söylerim diyor. Çoban, olur, söz veriyorum. Söylemeyeceğim, yeter ki sen kim olduğunu bana söyle. Tamam diyor, söyleyeceğim ama gizli tut. Söz verir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam der ki, ey çoban, ben Allah'ın Resulü Muhammed'im aleyhissalatü vesselam buyurur. Hayreti bütün artan çoban, demek Kureyş'in yolunu sapıttı dediği zat sensin öyle mi derler? Yani Kureyşler yolunu sapıtan bir zat var diyorlardı, o sen misin? Peygamber Efendimiz, onlar böyle söylüyorlar ama doğru söylemiyorlar. Biz yolumuzu bulan, istikameti bulan insanlarız. Ben şehadet ederim ki sen bir peygambersin, öyle bir zat değilsin. Getirdiğin, söylediğin haktır. Senin yaptığını ancak bir peygamber yapabilir. Ancak bu mucizeyi bir peygamber gösterebilir. Ben sana tabi oluyorum ya ey insan, ya Muhammed, ben sana tabi oluyorum der ve orada İslamiyetle şereflenir ve Müslüman olur. Çoban ayrıca kendileriyle gitme arzusunda ısrar eder. Der ki, ya ne olur beni de götürün. Ben de sizinle gitmek istiyorum. Ben senden ayrılmak istemiyorum ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Fakat Peygamberimiz der ki aleyhissalatü vesselam, senin buna bugün gücün yetmez, dayanamazsın. Benim muvaffak olduğumu haber aldığın zaman, Medine'ye gittiğimizde, Müslümanlar çoğaldığında, İslamiyet her tarafa yayıldığında, sen bizi takip et, haber aldığın zaman bize gel, katıl der. Ve böylece hem o güzel mucize gerçekleşmiş olur, hem de o çoban Müslüman olur. Yani kısacası değerli dinleyiciler, yolculuğu, bereket, oturması, kalkması, yemesi, içmesi, her şeyi bereket. Mümtaz bir şahsiyet. Elinde mucizenuma bir kitap, lisanında hakaika aşina bir hitap. Bütün Beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeli tebliğ etmek için gidiyor Peygamberimiz. Ne yapacağız? Bizler de takip edeceğiz. Daha gittiği yerlerde garip hadiseler cereyan edecek. Mesela kısır keçinin süt vermesi. Yine aynı şekilde yani çobanla karşılaşıyorlar. Oraları anlatacağım size inşallah nasip olursam. Bu arada Süraka'nın başına gelenlerden anlatacağım. Tabi yol esnasında Peygamberimiz tahta yine bir çobanla karşılaşıyor. Daha neler neler bu yolculuk esnasındaki güzel hallerini, o mucizevi hallerini size anlatmaya gayret edeceğim değerli dinleyiciler. Bizden 107.3 Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Umre'yi unutmayın. Umre'ye acele edin. Acele kayıt, yani 2 Temmuz'da gidiyoruz. Ya işte erken isteyenler hemen 2 Temmuz'da gitmek istemezseniz 5 Ekim'de var, 5 Aralık'ta var. Allah'ın izniyle bizi takip edin. Hocalarımız Allah siyer umresi yaptıracak size, siyer. Yani şu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yaşadıkları, gittikleri, geldikleri, gördükleri yerleri tek tek sizlere hocalarımız, rehberlerimiz anlatacak. Yani buna rehber umresi diyoruz. Çok güzel bir umre olacak. Merak etmeyin, gidenler keşke canlı yayına çıksa da anlatsalar, gerçekten çok memnunlar. Allah onlardan razı olsun. Biz de onlardan razıyız. Sizler de inşallah gittiğinizde sizler de çok memnun kalacaksınız. Bizim umre turumuza katılmak istiyorsanız 0540-224-1073'ü arayacaksınız. Tekrar ediyorum, 0540-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Ve biz de diyoruz ki efendim diyoruz, efendim ya Resulallah, seni ziyarete gelmek istiyoruz ya Resulallah. Bu güzel eser bizi takip eden, bizi dinleyen ve umreye giden ve gitmiş olan ve gidecek olanlara gelsin, efendim diyoruz.

derdimin dermanı, başımın tacı. Senden başka kimsem yoktur, yoktur bilesin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru, efendim, sahibim, her şeyim sensin, her şeyim sensin.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali.
1: Bilenler hac ve umre malzeme

0: Dost Kervanı.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
2: Mehmet Eşber. Mehmet Eşber.
3: Ben Berat. Ben de Mehmet Eşber'i dinliyorum.
4: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Selamünaleyküm, hayırlı günler efendim, hayırlı sabahlar. 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız efendim yine. 10.57 şu anda saatler. Saadet İdare'nin programından hemen sonra öğle vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. ...0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İnsan çoğu zaman hayatın telaşı içinde kendini kaybeder. Mal, makam, şöhret ve geçici arzular peşinden koşarken ruhunun sesini duymaz hale gelir. Oysa insanın gerçek yolculuğu dışarıda değil, kendi içine doğrudur.
1: Benim bir derdim var der.
0: Çünkü insan kendini tanıdıkça Rabbini tanır.
1: Sendedir benim Allah'ım.
0: Ve kendini tanıdıkça Rabbine yaklaşır. Bedenindeki mucizeden
1: dermanım sendedir benim
0: Allah'a tevekkülü daha çok yoğunlaşır.
1: Ne olur lütfunla gönlümüzü aç. Dermanım
0: her sabah doğan güneş
1: Allah,
0: rahmetin ve umudun yeni bir habercisidir.

0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Birazdan yeni saatte mesajlarınızı, eserlerinizi paylaşacağım. Bu arada İstanbul turumuz için son kayıtlar devam ediyor. Düşünüyor ve tura katılmak istiyorsanız acele edin lütfen. 13 Haziran çıkışlı günübirlik turumuzda rehberlerimiz ve hocalarımız eşliğinde güzel manevi bir tur sizleri bekliyor. 0540 224 10 73. Benim bir derdim 0540 224 10 73, bu numaradan ulaşabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz. Şu eseri bir daha baştan dinleteyim sizler için. Bir eser böyle çok hoş gelirse ben çok dinletiyorum. Sonrasında mesajları paylaşacağız. Kimler dinliyor efendim? Nereden dinliyorsunuz? Şöyle bir yazın efendim. 0543 224 0108.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
1: Dost kervanı.

0543-224-0108. Bu numaradan WhatsApp üzerinden efendim. İsteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

şöyle mesajları açtım efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Selman Çelik'ten Allah dedikçe adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere Radyo Nida'ya armağan olsun. Yıldırım'dan Mehmet abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar abi. Çok selamlar olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Gel gör beni aşkın eyledi adlı eseri çalar mısınız? Tüm dinleyenlere gelsin. Selam ve dua ile Nülüfer Beşevler'den Tuğba ablamız göndermiş. Aleyküm selam, o bölgeden dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Güzel huy asalet, tedbirli olmak gibi akıllılık olmaz demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Selamünaleyküm, sizden rica etsem zamana mekana sesleniyorum. Adlı ve eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Aleyküm selam. Rabbim günümüzü, gecemizi, ömrümüzü hayırlı ve bereketli eylesin. Amin. Mesut Biçim'den Annem adlı eseri istiyorum. Trendy Nida dinleyicilerine, SG koltuk çalışanlarına, İskender Yıldırım abimize, eşime sana armağan ediyorum demiş. Tayfun'dan biz göndermiş. Aleyküm selam. İskender abiyle geçen denk geldik efendim. Çok selamlar dinliyorsa.

Şimdi sizlerin seçmiş olduğu eserleri dinleteceğim. İlk olarak Allah Dedikçe adlı eser yayında olacak. Eser nerede ama? Yayında olması için ilk olarak eseri bulmam lazım.

bir şey de efendim bulunacak dediyse onu da bulmamız gerekiyor. Bu değil. Burada olması gerekiyordu ya. Şunu dinleteyim size. Bir efsane dinleteyim. Sonrasında istek eseri dinleteyim.

0: Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Program sürüyor efendim 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletiyoruz. 0543 224 0108, bu numaradan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, bereketli bir gün diliyorum. Kolay gelsin. Güller Ağlar Olmuş adlı eseri istiyorum. Kerem Bey'e, Radyo Nida ekibine, Hakan Şığı, Ayşe teyze, şu an dinleyen herkese istiyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Sümbül ablamız göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar.
1: Aç, dermanım sendedir benim Allah'ım. Ne olur lütfunla gönder.
0: Selamünaleyküm, severek dinliyoruz. Hele bu ilahi aldı götürdü beni, Allah razı olsun. Beşik biçimden, Almanya'dan gelecek olan anneciğim için annem ilahisi istiyorum demişler. Yolu açık olsun efendim, aleyküm selam.
1: Sendedir benim Allah'ım. Dermanım.
0: Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar. Canur Beni Gelem Sana adlı eseri istiyorum. Tüm Nida dinleyicilerine demişler. Emir Sultan'dan Ayşe abla, az önceki, bir önceki mesajı gönderen dinleyicimiz. Merhaba, Radyo Nida'dan mesaj hattına bağlanmak istiyorum. Hemen bağlıyorum efendim, şuradan ipi aldım, bağlıyorum. Bağlandınız, dur yazayım, bağlandınız. Bağlandınız. Gördüğüm atmadım ki efendim, kolay açılsın diye.
2: Dost kervanı.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Devam ediyor efendim program. Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. Demişler ki efendim, insan bazen kalabalıklar içinde yalnız kalır. Bazen de sessizliğin ortasında kendini bulur. Günler geçer, mevsimler değişir. Yıllar birbirini kovalar. Fakat insanın içinde bitmeyen bir arayış vardır. Aradığı şey kimi zaman huzur, kimi zaman mutluluk, kimi zaman da kalbini dolduracak bir hakikattir. İbn Arabi Hazretleri şöyle der: sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Oysa sen büyük alem için yaratılmış ve büyük alem senin içine yerleştirilmiştir. Bunun farkına var diyor efendim.

0: 11.32 efendim şu anda saatler. Devam ediyor program. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Onları birazdan yine okumaya devam edeceğim. 0-543-224 01-08 Doğru mu söyledim efendim? 0-543-224-01-08 Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız lütfen bekleyin.
1: Dost kervanı.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı Allah yoluna infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem. Abdullah bin Ömer.

Program sürüyor efendim. ...0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, ben Serbin Resul, kızı Fatıma adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. İyi günler. Ben üç evlerden Şeda, giyerim ihramı Mekke yolunda adlı eseri istiyorum. Kardeşim armağan olsun demişler. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Mehmet kardeşim, kahvaltı yaparken sizleri dinliyoruz. Kızımla beraber sizden Mustafa Yılmaz'dan Sensiz Olmuyor adlı eseri istiyorum bütün dinleyenlere demişler. Allah razı olsun, aleyküm selam, afiyet şifa olsun. Kahvaltı yapıp bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de selamlar. Selamünaleyküm abi, Ya Mekke adlı eseri çalar mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam.

0: 11.48 şu anda saatler efendim. Program sürüyor. Sesli mesaj vardı efendim.
1: İyi günler. Ben Nazire ablan. Yazmak bilmediğim için sesli mesaj göndereceğim. Bana da çöllerdeyim ilahisini söylersen memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.
0: Hayırlı günler abla. Şimdi benden istediysen ben söyleyemem o eseri. Bana o eseri söyler misin demişsin. Ben sanatçı değilim yani ondan dolayı.

0: Şeyma, Mehmet Esmer abimi severek dinliyorum, sizler de dinleyin.
1: Maşallah çok tatlı, bir daha dinleyelim.
0: Ben Bursa'dan Şeyma, Mehmet Esmer abimi severek dinliyorum, sizler de dinleyin.

0: Hayır.
1: Orada bilerek durmuş. Ben anladım diye durduğunu. Çünkü orada mesela bir daha yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl olacak? Şunu durdurdum. Tamam mı? Şimdi bakın nasıl olacak. Ya, prodüksiyoncu yani. Ondan dolayı bence durdu. Şimdi bunu açtım.
0: Bursa'dan Şeyma, Mehmet Esmer abimi
2: dost kervanı
0: severim.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Bursa'dan Semra Kabe'de Hacılar Hu Ders adlı eseri istiyorum. Tüm hacılarımıza gelsin. Rabbim bizlere de nasip etsin gitmeyi, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, tez zamanda inşallah gitmek isteyen herkese, fakat öncesinde gideyim, istiyorum istiyorum, bir adım atmanız gerekiyor efendim. Bunun ilk başlangıcı pasaport çıkartmak efendim. Pasaport çıkarttıktan sonra artık niyet tam böyle sağlamlaştırılmış demektir. Sonrasında efendim artık Mahmut hocamızı arıyorsunuz, kaydoluyorsunuz, gidiyorsunuz yani. Gideyim, evet gidelim. Çok istiyorum evet. Ama bir şey yapılmıyor efendim. Ondan dolayı. Canım benim işte mesela limonata çekti. Ama hep diyorum ki canım limonata çekiyor. Şimdi yayında söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, hemen limonata getirirler, öyle değil. Örnek veriyorum, canım limonata çekiyor. 5 gün sonra canım limonata çekiyor. Git al yani ya da yap. Limonata şey demez, Mehmet'in canı limonata çekiyormuş, beni çekiyormuş, gideyim de içsin.

0: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Hayırlı işler Sedat Uçan'dan bir ilahi istiyorum. Bütün dinleyenlere gelsin, sana gelsin demiş Hacı İsmail Ceylan abimiz göndermiş. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok selamlar. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Mustafa Sürmeli'den Hacı Olaydım adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere demişler. Aleyküm selam. Teyzeler için mi böyle yavaş yavaş tane tane numara veriyorsunuz demişler. Ondan dolayı efendim böyle numarayı kaydetmekte zorlananlar için yavaş söyledim ki kaydedin diye radyomuzun numarasını.
1: Gönül bir kuş olmuş kapına gelir. Mümin olan kulun rızanı.
0: Birazdan Annem adlı eser yayında olacak. Mesut Biçim'den dinleteceğiz. Selamünaleyküm, ben Almanya'dan Gülşen Aksu, Gökhan Kırlangıç'tan Sultanım adlı eseri istiyorum. Bu eser canım anneme, kız kardeşim Hatice ve kızım Merve'ye gelsin. Radyo'da çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin. Rabbime emanet olun demişler. Aleyküm selam. Almanya'ya da çok selamlar, o bölgeden dinleyen tüm dinleyicilerimize de. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Fatih Özmen'den Sana Geldim adlı eseri istiyorum. Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden efendim.

şimdi Esenler yayında olacak birazdan. Yine yeni saatte mesajlarınızı paylaşacağız efendim. 0543-224-01-08 bu numaradan. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Nida Radyo Nida.
8: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı.
0: Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Dost istersen Allah yeter. Yaren istersen Kur'an yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Said Nursi.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor son bölümde. Sizlerin mesajları, esnekleri eşliğinde. Benim sultanım, güzel Allah. 12.26 şu anda saatler. Bilenler haç ve umre malzemelerine katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm kardeşim, nasılsın? İsmet hocama, Mahmut hocama selamlar. Sevdiğim senin en sevdiğin ilahi olsun demişler. Yaşar abimiz göndermiş. Benim en sevdiğim ilahi, şimdi bilemedim. Şu an düşünüyorum. Ama hangi eser? Birazdan abi, ilk eser benim seçtiğim eser olsun o zaman. En sevdiğim eseri dinleteceğim. Fakat mesajları okuduktan sonra düşünmem lazım. Benim en sevdiğim eser hangisi? Selamünaleyküm, ben Kahramanmaraş Afşin'den Muhammed Kılıç. Radyonuzu işlerinde sürekli dinliyoruz. Programlarınız oldukça güzel. İsteğim olacak anne bilahisi. Abim Mahmut Hoca çok sever, çalarsana sevinirim. Kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Kahramanmaraş'a da çok selamlar. Kolay gelsin. Ey benim sultanım, çalar mısınız? Aras Tavukçuluk selamlar herkese demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar grup. Hanedan Yar İl adlı eseri istiyorum. Bir gazetan halı çalışanlarına demişler. Kolay gelsin efendim. Çanakkale'den dinleyenlere de çok selamlar. Hayırlı işler. Yanlış yerde elinizden gelenin en iyisini yapsanız bile yeterli olmaz. Ama doğru yerde sadece varlığınız bile sizi, varlığınız bile kutlanır demişler. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Şimdi eserleriniz birazdan veda için burada olacağız. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla.

0: Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

Kıymetli dinleyenler, 12.49 şu anda saatler. Veda vaktindeyiz. Selam aleyküm Mudanya'dan ben Tuğba. Hayırlı yayınlar, güller açılır. Allah dedikçe adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak. İkindi diyorum ya, aklım gitti. Öğle ezanı okunacak. Genelde öğleden sonra yayın yaptığım için ikindiyle programı bitirdiğimizden dolayı hep vedada ikindiyi söylüyordum. Öğle ezanı okunacak birazdan efendim. Yarın inşallah tekrar saatler 11'i gösterdiğinde yayında olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

İnsan bazen kalabalıklar içinde yalnız kalır. Bazen de sessizliğin ortasında kendini bulur. Günler geçer, mevsimler değişir. Yıllar birbirini kovalar. Fakat insanın içinde bitmeyen bir arayış vardır. Aradığı şey kimi zaman huzur, kimi zaman mutluluk, kimi zaman da kalbini doyuracak bir hakikattir. Büyük düşünür İbnül Arabi Hazretleri şöyle der: sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Oysa en büyük alem senin içine yerleştirilmiştir. Ne kadar düşündürücü bir söz. İnsan çoğu zaman dışarıda aradığı mutluluğun aslında kendi içinde saklı olduğunu fark edemez. Dünyanın dört bir yanını dolaşır. Nice kapılar çalar, nice yollar aşar. Fakat sonunda dönüp dolaşıp kendi gönlünün kapısına gelir. Bugün insanlık bilgiye her zamankinden daha yakın, fakat hikmete belki de hiç olmadığı kadar uzak. Ekranlar çoğaldı, sesler arttı, haberler hızlandı. Fakat kalplerin sessizliği bozuldu. Oysa hakikatin sesi gürültüde değil, tefekkürde duyulur. İbn Arabi'nin dünyasında her şey Allah'ı hatırlatan bir işarettir. Yağan yağmur sadece su değildir, rahmettir. Açan bir çiçek sadece bitki değildir, sanatın tesellisidir. Bir kuşun ötüşü sadece ses değildir, kudretin ilanıdır. Kalp gözü açılan insan sıradan gördüğü şeylerin içinde olağanüstü hikmetler görmeye başlar. Çünkü Allah'ın yarattığı hiçbir şey anlamsız değildir. Her yaprakta bir ders, her nefeste bir lütuf, her olayda bir hikmet saklıdır. Ne var ki insanın önündeki en büyük engel çoğu zaman yine kendisidir. Kibir, öfke, haset ve dünya hırsı kalbin üzerine perde çeker. Bu perdeler arttıkça insan hakikatten uzaklaşır. Kalp kararır, ruh yorulur, huzur kaybolur. İbn Arabi Hazretleri insanı kalbini temizlemeye çağırır. Çünkü temiz bir kalp ilahi nurların aynasıdır. Merhametle dolu bir gönül Allah'ın rahmetinden izler taşır. Affeden insan hafifler, seven insan zenginleşir, şükreden insan huzura kavuşur. Bugün çevremize baktığımızda insanların en büyük ihtiyacının sevgi olduğunu görüyoruz. İnsanlar anlaşılmak istiyor, değer görmek istiyor, hatırlanmak istiyor. Oysa gerçek sevginin kaynağı Allah sevgisidir. Kalbinde Allah sevgisi bulunan kişi yaratılanlara da şefkatle bakar. Kendisinden farklı olanı anlayabilen, hata yapanı affedebilen, kıranı bağışlayabilen insan gerçek anlamda büyümüştür. Belki bugün yorgunsunuz, belki gönlünüzü inciten sözler duydunuz, belki dualarınızın kabul edilmesini bekliyorsunuz, belki de uzun zamandır içinize taşıdığınız bir hasret var. Unutmayın, Allah hiçbir duayı karşılıksız bırakmaz. Bazen istediğimizi verir, bazen daha hayırlısını hazırlar, bazen de sabrımızı güzelleştirir. Fakat kulunu asla yalnız bırakmaz. Hayat bir misafirhanedir. Burada kalıcı değiliz. Geldik ve bir gün gideceğiz. Geride bıraktığımız mallar değil, yaptığımız iyilikler olacak. Makamlarımız değil, eserlerimiz kalacak. İnsanların hafızasında bıraktığımız izler, anılar, güzellikler kalacak. Öyleyse kalbimizi kinle değil, sevgiyle dolduralım. Dilimizi kırıcı sözlerle değil, güzel sözlerle süsleyelim. Ömrümüzü boş işlerle değil, hayırlı, güzel amellerle değerlendirelim. Ve unutmayalım, insan
Allah'a ne kadar yaklaşırsa kendisine de o kadar yaklaşır. Rabbini bulan huzuru bulur. Huzuru bulan ise dünyanın fırtınaları arasında bile sükunetini kaybetmez. Rabbimiz gönüllerimizi nuruyla aydınlatsın. Kalplerimizi sevgisiyle diriltsin. Bizleri hakikati gören ve onunla yaşayan kullarından eylesin. Amin.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Ebu Cuhayfe ve bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi.

Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver, dedi. Ebu Derda Efendimiz'e gelip olanları aktardı. Efendimiz de ona, Selman doğru söylemiş, buyurdu.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Nida Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Nida. Radyo Nida.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halık'ımıza, Yaradan'ımıza, Mevla'mıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, şefaatkarımız, halaskarımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin de üzerine sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, bağlarında, bahçelerinde, fabrikalarında, atölyelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Rabbimiz Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerime Ahzab Sure-i Celilesi'nin 72. ayeti kerimesi. Dün bu ayet-i kerimeyi okumuş idim ve emanet iki türlü olarak izah ettik. Meali şerifini verip işte Allah'ın bizlere emanet olarak vermiş olduğu vücut azalarımızın afetlerinden, musibetlerinden, zararlarından. Hocam, insanın uzuvları, azaları insana zarar verir mi? Değil mi değerli kardeşlerim? Böyle bir soruyu
aklınızdan geçirebilirsiniz. Ama yaradan Rabbimiz, yaradan Halikimiz, sevgili Mevlamız, bakın bu konuda bizlere ne buyuruyorlar, ne duyuruyorlar ve tabii ki Mevlam o duyurulanların hakkıyla ifa etmeyi bizlere nasip eylesin diye dua ediyoruz. Ve neccaynellezine amenu ve kanu yettekun. İman edip ve neccaynellezine, biz kurtarırız. Kimi? Amenu, iman edenleri. İmansız kurtuluş var mı? Yok. Değerli kardeşlerim, burada defaatle bunları anlatmaya, izah etmeye çalışıyoruz. Ama illa kişiler, imanlı imansız, herkesi cennete sokmaya çalışıyor. Yok kardeşlerim, imansız bir adamın veya bir kadının cennete girmesi asla mümkün değil. وَنَجَّيْنَلَّذ۪ينَ آمَنُوا, biz kurtarırız. Kimi kurtarırız? اَلَّذ۪ي geliyor. آمَنُوا, iman edenleri. İman nasıl olacak? Kalp ile tasdik, dil ile ikrar olacak. Bundan dolayı ne diyoruz? Ya Rab, Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme neyi bildirdin? İman noktasında neyi haber verdin? Külliyen hepsine iman ediyoruz, tasdik ediyoruz. Eğer imanımızda bir zaafımız varsa, olur ya, bilmeden Allah'ım, Habibin neyi getirdiyse ben ona iman ediyorum, ona. Nefsim, hevam, arzum, yaşantım. Hazreti Ömer ne buyuruyor? İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi iman etmeye başlarsınız. Yaşantınıza iman edersiniz. Bundan dolayı İman edenleri kurtaracağım diyor Mevlamız. Sonra ve kânü yettekûn, muttaki olanları. İman edenlerin muttaki olanlarını. Muttaki neydi? Allah'tan korkan. Allah'tan korkmak ne değerli kardeşlerim? Emirlerini tutup yasaklarından kaçınmak. Bu kadar. Yani bu kadar bir vazifeyi yapamayacağız mı ya? Yapamayız mı ya? Ki neler yapıyoruz? Ne gökdelenler yapıyor insanoğlu. İnsanoğlu Ay'a çıkmış, Jüpiter'e çıkmış. İnsanoğlu efendim kıtalar arası savaş füzeleri yapmış. İnsanoğlu efendim interneti icat etmiş. Tabi yeryüzünde Allah'ın saklamış olduğu ilmi buluyoruz. Buluş bu. Yaratılış değil. Yaradan kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Bundan dolayı bak neler yapıyor insanoğlu. Ama öğlenin 10 rekat namazını kılamıyor. Velev ki 4 rekat farzını kılamıyor. Ne kadar acizlik. Bu ondan sonra ve yevme yuhşaru, o gün topluyoruz. A'daullah, Allah'ın düşmanları değerli kardeşlerim. Ya a'daullah, Allah'ın düşmanları. Kim bunlar? Kim? İman edenler hariç hepsi.
Bu kadar. Hristiyanlar vallahi Allah'ın düşmanı. Yahudiler Allah'ın düşmanı. Putperestler, ateistler, komünistler, sosyalistler Allah'ın düşmanı. Zaten onlar da Allah'ı düşman ilan etmişler. Mevla'nın emirlerine kafa kaldırmak demek ne demek? Putperest. Mesela değerli kardeşlerim, Budistlerin tapındığı Buda heykeli. Yahu siz yapmıyor musunuz bu heykellerinizle? Evet. Şimdi bunun neye gücü yeter? Neye gücü yeter de neye buna efendim bir takım tazimde, hürmette bulunuyorsun? Sen kendin yaptın. Sen kendin şekil verdin. Bu kadar mı senin aklın çalışmıyor? Ve daha niceleri, daha niceleri değerli kardeşlerim. Hemen efendim bir memleketin idaresine sahip olan heykelini ortaya, şehrin ortasına dikiyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra o heykele tazim edilmesini, hürmet edilmesini, ikram edilmesini ve ona karşı gelinmemesini emrediyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Değerli kardeşlerim, ya o heykel kendi temizliğini yapamayacak, aciz. Sen yaptın ya, sen yaptın. Yani bu kadar anlamayacak mısın bu işi? Bu kadar senin kafan çalışmıyor mu? Ve yevme yuhşaru a'da'ullahi ilennar. A'da'ullahi ilennar. Allah'ın düşmanlarını. Allah Allah. Nerede ilenler? Ateşte toplanırlar. Fehüm yüze'un ve hepsi hapsolunurlar. Cehennem kapıları onların üstlerine ne yapar? Kapanır. Ne kadar kolay söylüyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Cehennem kapıları kapanır. Mesela ümmeti Muhammed'den cehenneme gidecekler. İmanını kurtarmış ama terazi hafif. Terazi hafif. Günahlar ağır basmış. İşlemediği melanet kalmamış. İşlemediği günah kalmamış. Allah Allah. Peki değerli kardeşlerim, ne oluyor bunlar? Kendilerini de affettirememiş. Tövbe de etmemiş ama imanını kurtarmış. Olur mu? Olmaz olur mu? Niye olmaz? İmansız gitmek ebedi cehennem. İmanlı gitmek günahı kadar. Şimdiki gafillerin dedi, yanı yanı veririz diyor. Yahu bu sıcağa dayanamıyoruz ya. Şu anda dışarıda 35 derecenin üzerinde sıcaklık var. Klimalar çalışıyor, gölge yerler, soğuk sular. Oo, neler neler neler. Yahu sen buna dayanamıyorsun kardeşim. Ona nasıl dayanacaksın? Dayanmam mümkün. 70 defa rahmet suyuyla yıkanan bu ateşe burada dayanamıyorsun, orada dayanman mümkün. Bir midenin ağrısına, bir kafanın ağrısına, bir gözün ağrısına dayanamayan insanoğlu cehennemde biraz yanı veririz diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Peki, hatta izâ mâ câûhâ şehide aleyhim. Bu ayet-i kerimeleri hocalarımız da çok okur.
Biz de size çok okuduk buralarda değerli kardeşlerim. Şimdi bak, uzuvlarımız bizim için ne belaymış, ne musibetmiş. Allah Allah. Hatta izâ mâ câûhâ. Oraya geldiklerinde sem'uhum kulakları ve ebsaruhum gözleri ve cülûduhum derileri, yani diğer azaları. Deri, biliyorsunuz 28 günde derimiz değişiyor. Değerli kardeşlerim, aynı adam gençliğini görüyorsun, aa bu felence değil mi diyorsun. Yaşlanmış. O halden nelere döndürüyor Allahu Teala. Sizi halden hale döndüreceğim diyor. Mevlam vaat ediyor. Kul da savaşıyor tabii. Nasıl savaşıyor değerli kardeşlerim? Estetik yaptırarak. Jilet vurduruyor. Genç görünecek. Ya toprak seni öyle bir yiyecek ki aman ya Rabbim. 3 gün gömülme, senin yanına kimse yanaşmaz. Değerli kardeşlerim, o güzel görünmeye çalışanların öldükten sonra 3 gün gömülmesi. Veya gömüldükten sonra 3 gün sonra açın. Yüzüne bakılmaz. Hele hele artık vücut parçalanmaya başladığı zaman kimse senin yanında durmaz. Öyle korkunç bir varlıksın sen. Sen derken ben kendimi söylüyorum ha. Size ben neye söyleyeyim ki? Ama nice Allah dostları var. Mübarek bedenleri çürümüyor. Peygamberler anlatırlar değerli kardeşlerim, Diyarbakır'da peygamberlerin, iki peygamberimizin efendim mübarek kabirleri nakledilecek. Hiç kimseye söylemiyorlar. Ama nasıl duyulduysa o millet oluk olmuş akıyor. Nereye? O peygamberlerin geçeceği yere. Mübarek bedenleri çürümemiş. Onu taşıyan, onları efendim nakledenler anlatıyor. Asırlar geçmiş, binlerce yıl İsrailoğullarının peygamberleri, tabii İsrailoğulların zamanında onların peygamberleri de biz, tövbe estağfurullah. Hazreti Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e varıncaya kadar bütün peygamberler İslam peygamberidir. Değerli kardeşlerim, bugün Hazreti İsa gökten inse nereye gelecek? Bizim aramıza. Müslümanların arasına. O efendim İsa Allah'ın oğludur diyenlere lanet okuyacak. Sen mi dedin diyecek Allah'ımız kıyamet mahşer günü. Sen mi dedin bunlara beni ilah edin, anamı ilah edin? Haşa ya Rab, haşa ya Rab. Ben nasıl söylerim ya Rab? Ben onların arasındayken Rabbiniz bir dedim. Ben aralarından aldığınız zaman onların arasında gözcü sen kaldın ya Rab. Eğer sen onlara azap edersen onlar senin kulların. Eğer rahmet edersen sen merhamet sahibisin ya Rab. Ya. Peki Musa aleyhisselam inse kimin arasına inecek? Bizim aramıza inecek. Bizim. Niye? Allah'ın gösterdiği ölçüde Musa aleyhisselama iman eden kim? Biziz, biz. Şu anda lanetlenmiş, etrafa zulüm saçan, hapishanedeki
insanlara işkence eden, tecavüz eden değerli kardeşlerim, maalesef, maalesef bir de bu var. Tecavüz ediyor adam. Vay zalim vay. Lanetullahi aleyh. Çifte vatandaş olanlar varmış. Gidiyor Filistin'de, Filistinleri katledip bizim aramıza geliyor. İstemiyoruz. Bunları aramızda istemiyoruz. Yahudinin, yani orada zalimlik yapanlara sevgi besleyenleri aramızda istemiyoruz. Mevla lanetullahi aleyh diyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Musa aleyhisselam inse bizim aramıza iner. Niye? Hakkıyla iman eden biziz de ondan değerli kardeşlerim. Üzeyr aleyhisselam kıssasını biliyorsunuz. Ne yaptı? 100 yıl uyuttu Allah onu. Kur'an ifadesine göre söylüyorum. Merkebi ölmüş, kemikleri çürümüş, üzerindeki yiyeceği duruyor, duruyor. Taptaze. Ne dedi? Ne kadar kaldım burada? Bir gün veya az. Hayır dedi Rabbimiz. Seni 100 yıl uyuttuk. Ne yaptılar Beni İsrail oğulları? Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Şimdi Üzeyr aleyhisselam yeryüzüne inse kimin yanına gelecek? Kimin arasına? Bizim. Çünkü onun 100 yıl uyutulduğunu Mevlam haber veriyor. Biz de iman ediyoruz. Amenna ve sattakna. Ve cülûduhum, ve onların derileri, yani bütün azaları, bimâ kânû ya'melûn, yaptıkları hakkında aleyhine ne yapacak? Şahitlik yapacak. Allah Allah. Ellerinize bakın şöyle. Allah için söylüyorum. Ben de bakıyorum. Stüdyoda ben de bakıyorum. Bu eller, bu parmaklar yarın ahirette ne yapacak? Aleyhimize şahitlik. Şöyle kulaklarınızı biraz tutun bakalım. Anamız tuttu, babamız tuttu, hocalar tuttu. Değil mi değerli kardeşlerim? Arkadaşımız tuttu, ablamız, abimiz, neyse. En kolay yer kulak. Bir de siz tutun, yarın aleyhinize şahitlik edecek. Niye? Yalan dinledi ya Rab, gıybet dinledi ya Rab, oyun, eğlence dinledi ya Rab. Efendim, davul, zurna, enstrüman diyorlar, enstrüman. Bir sürü müzik aleti. Dinledi ya Rab. Zevklendi ya Rab. Ya dün söyledik. Adam geldi 30-40 bin lira. 18 dakika mı ne durmuş sahnede? Dalga geçiyor adam. Ey bizi idare edenler. Allah'tan korkun, Allah'tan. Bunlar kim ki bunları izin verdiniz? Veyahut da en azından madem o parayı verdiler, öyle 17-18 saniye dakika değil. Ya değerli kardeşlerim. Hürriyet diyorlar, özgürlük diyorlar, medeniyet diyorlar. Efendim? Daha uyduruyorlar günah işlemeye ama. Gel bunu efendim itaat etmeye ayıralım.
O zaman kapıları kapatıyorlar. Günah işlemeye kapılar açık. Ne kadar günah işlersen işle, kapılar açık. Ve şu anda buradan bir misal olarak anlattıydım size. Belki dinlemeyen de vardır, yeni açan vardır. İşte böyle yolda giderken ya hele bir açayım bakalım ne anlatılıyor, ne söyleniyor. Bir simit satıcısı vardı değerli kardeşlerim. Yıllar evvel, ama bundan 30-40 sene evveli söylüyorum. Mahallelere girdiği zaman şöyle bağırırdı: yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Herkes cama çıkardı ilk duyanlar ama. Sonradan alışıyor adam. Ya ne yanıyor acaba diye. Çıkardılar. Ondan sonra gevrek simit. Yeni fit çıktı fırından. Yanıyor, yanıyor. Vallahi elime mikrofon alıp sokaklarda gezesim geliyor. Yanıyor, yanıyor. Sokaklar yanıyor. Kızlarımız yanıyor. Kadınlarımız yanıyor. Erkeklerimiz yanıyor. Ümmeti Muhammed yanıyor. Hayasız, hayasız kıyafetler. Buna da özgürlük diyorlar. Efendim, vücut benim değil mi diyor. Vücut seninse niye hastaneye gidiyorsun?

Derneği. Hayırdır? Evladım 7 seneden beri uyuşturucu kullanıyor, onunla mücadele ediyorum diyor. Ana, ana! Değerli kardeşlerim, ana! Ana vücut bizimdi. Ne kadar saçma sözler değil mi? Evet. Şimdi şöyle aynaya bakın. Gözlerinize şöyle bir bakın. O gözler yarın aleyhinize şahit gelecek değerli kardeşlerim. Harama mı baktın? Bakılmayacak yerlere mi baktın? Bakılması lazım gerekip de bakmadığın yerler mi? Onlara da şahit gelecek. Mesela bakılması lazım gereken yer neresi? Kur'an. Ben okumayı bilmiyorum. İyi halt ediyorsun. Bu lafı söylemek insana ar olarak yeter de artar bile. Yani ben Kur'an okumayı bilmiyorum bir Müslümanın bu lafı söylemesi o Müslümana haya olarak yeter de artar bile. Nasıl bilmezsin yahu? Nasıl bilmezsin? Değerli kardeşlerim, 70 yaşından sonra hafız olan bir hanım kardeşimizi söyleniyor. Hanım ablamız söyleniyor. Her şeyi öğrendin, her şeyi biliyorsun, her şeye aklın erdi. Kur'an'a mı aklın ermedi? İnşallah bir ilmihal dersi, yani vaktimin arasında ilmihal dersini açmayı düşünüyorum. Hadis-i şerif derslerini açmayı düşünüyorum. Zaten şu anda tefsir, meal gibi gidiyoruz. Ama bir ilmihal en azından bir 15-20 dakika, 15-20 dakika bir hadis-i şerif, yani bana ayrılan vakitler bölümünde bir ilmihal, abdesti alınışı, abdesti bozan, bozmayan haller, ana hatları, Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın rahmetullahi aleyh ilmi halinden takip edelim. Evvelden bir başlamıştık. İşte ondan sonra ara verdik. Vermek mecburiyetinde kaldık. Ben hatırlıyorum. Ondan sonra sular babından başlar. Ondan sonra abdest, namaz, namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, mekruhları, bozan bozmayan haller. Ya şöyle bir elimize alalım da bir 10-15 dakika okuyalım ya. Allah rızası için söylüyorum. Yani okumamız lazım, elzem, lüzumlu. Ne diyeyim daha? Evet. Ve kâlû li cülûdihim lime şehittüm aleyna. Bizim aleyhimize niye şahitlik yapıyorsunuz? Gördünüz mü şimdi değerli kardeşlerim? Uzuvlarımız başımıza bela. Uzuvlarımız, azalarımız, ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz, kulaklarımız, midemiz, emanet diye bize verilenler. Bir emanet bu, bir emanet emirler ve yasaklar. İşte bugün bu uzuvların efendim bizler için afetlerini, ilk önce kalpten başlayacağız. Allah izin ederse, kalp, Allah'ın beyti, Arşurrahman. Ya ne buyuruyor Mevlamız? Göklere sığmadım, yerlere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım ben. Senin kalbinde ne var? Değerli kardeşlerim, sahi bizim kalbimizde ne var? Şöyle bir düşünün bakalım. Şimdi başlayacağım Allah izin ederse. Kalu, onlar ne diyecek? Yahu biz konuşmadık. Bizi konuşturan Allahu Teala konuştu, konuşturdu. Ve huve halakakum evvele merra. İlk önce yaratan o. Ve ileyhi turcaun.

ve ona döndüreceksiniz. Hele hele şu ayeti kerime, mealen söylüyorum değerli kardeşlerim, kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik yapmasından çekinip gizlenmiyordunuz. Açık açık, alenen günahları işliyordunuz. Ancak yaptıklarınızın birçoğunu Allah bilmiyor zannediyordunuz. İşte Rabbiniz hakkındaki bu zannınız sizi alçalttı da hüsrana uğrayanlardan oldunuz diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Halık'ımız, Yaradan'ımız, Mevla'mız, sevgili Allah'ımız. Ya inna aralna al-emanete ale's-semawati vel-ardı vel-cibal. Semaya, arza, dağlara bu yükümlülüğü yüklemek istedik. Tabi burada Mevla yükleyecekse, yani dağ ne olmuş, sema ne olmuş, yer ne olmuş? Mecbur yüklenecek. Burada ne vardır? İşin ağırlığını bize Mevlamız ne yapıyor? Hatırlatıyor. Musa aleyhisselam malumunuz Allah ile konuşandır. Allah ile konuşulur mu? Konuşulur. Kim konuşur? Müsaade etti. O kim? Musa aleyhisselam. Başka? Başka var mı? Olmaz olur mu? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bizim gibi insan. Ama bizim gibi değil. Değerli kardeşlerim, işte Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri göklere, yerlere tercih ediyor, teklif ediyor, insan yükleniyor. Şimdi daha öyle bir aşka geldi ki, Allah'ım seni göreyim. Ya Musa beni göremezsin. Şu dağa tecelli ediyorum. Bak bakalım görebilecek misin? Nurunu göndermesiyle dağ parça parça oldu. Dün ayeti kerimeyi okudum. Allah öyle bir Kur'an yolladı ki dağların üzerine konsa Allah korkusundan parçalanır. Ama ne buyuruyor Mevlamız? Velakat yessernel Kur'ane lildikr. Bu Kur'an'ı size ben kolaylaştırdım. Düşünen mi var? Sahi düşünen mi var? Niye düşünmüyoruz? Şimdi bakın, düşünmemiz lazım gereken En'am sure-i celilesi. Ve varu, bırakın zahirel ismi vel bat ve batine. İsm günah, zahir açık, batın gizli. Günahın gizlisini de açığını da bırak. Ya kimsenin görmediği yerde her türlü melaneti işleyip ondan sonra efendim dışarıda takva kesiliyor. Tövbe estağfurullah. Allah senin gizli halini de açık halini de biliyor. Değerli kardeşlerim, İnnellezîne yeksibûnel ism. İnne muhakkak ki ellezîne öyle kimseler ki yeksibûnel isme, günahı kazanan, seyüzzevne bimâ kânû yakterifûn, günah kazananlar kazandıklarının karşılığını hiç şüphesiz cezasını görecek. Gördünüz mü şimdi?
Değerli kardeşlerim, hele hele Buhari ve Müslim'de geçen şu hadis-i şerife çok dikkat edelim. Çok enteresan bir hadis-i şerif. Şimdi nereye girdik? Kalbin afetleri. Hocam kalbin afetleri mi var? Olmaz olur mu? Neler var? Neler neler neler değerli kardeşlerim. Ah ah ah. Bakalım bakalım kalbin afetlerini inşallah bu hafta, bu yarınki sohbette bitirelim. Ondan sonraki gelen sohbette efendim gözlerin, kulakların, ellerin, ayakların, Allah Allah ne afetler var değerli kardeşlerim, ne afetler var. Şimdi biz afet dediğimiz zaman ne zannediyoruz? Yağmur, dolu, efendim, kar, tipi, kuraklık, efendim, yokluk. Asıl afet bunlar, bunlar. Bakın şimdi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar? Ela ve inne fil cesedi mul'aten. Dikkat edin, şüphesiz cesedin içinde bir et parçası var. Neymiş o? İza salahat salahal cesedü küllü. O doğru olursa ceset de doğru olur, sağlam olur kalp. Eğer bir kimsede yamukluk varsa kalbi yamuk demektir. Bundan dolayı tasavvuf ne demektir? Kalp temizliği demektir. Şimdi geçen bir hoca efendiyi dinliyorum. Efendim diyor, şeyhimiz, yani şeyhiniz, karınızı boşa dese boşayacaksın. Yani hak tarikatta olan bir zat söylüyor bunu, batıl birisi değil. Evini sat gel buraya desek satıp geleceksin. Hangi şeyhlerden bahsediyorsun kardeşim? Bu zamanın şeyhlerini mi bahsediyorsun? Yani bu zamanın şeyhlerine bakıp da sakın bunları yapmayın. Çünkü bu zamanın hak tarikatının şeyhi bu lafı söylemez. Onlar ne zaman? İşte Aziz Mahmud Hüdayi, Üftade Hazretlerimiz, Hacı Bayram Veli Hazretlerimiz, Emir Sultan Hazretlerimiz, dünyayı elinin tersiyle iten, dünyaya tamah etmeyen, bundan 2-3 gün evvel birisini söylüyorlar. Şeyhi evini sat demiş. Adam evini satıyor. Arabayı sat, arabayı satıyor. E çoluk çocuk mağdur. E nasıl sen şeysin ya? Öyle şeyhlik mi olur yahu? Yani doymadınız mı arkadaş? Yiye, yiye, yiye. Doymadınız mı daha? Adamı evsiz, baksız bırakarak tarikat mı olur? Ama kendileri son model evler, arabalar, yatlar, katlar. Tarikat bu değil. Bizzat kulaklarım hayretler içinde kaldı. Ben buradan bütün kardeşlerimi uyarıyorum. Sakın böyle bir saçmalık yapmayın. Öyle şeyhler yok. Bitti. O hak tarikatı şeyhleri bu emri vermez zaten. Yani bu emri evini sat, arabanı sat, getir bunu dergaha ver. Vallahi söylemez, billahi söylemez. Niye? E bilir çünkü ya, ben sana, bana gelene ben söyleyemiyorum. Mesela geliyorlar, akıl tanışmaya geliyorlar. Onlara bir takım telkinlerde bulunuyoruz. Bazı hayat tecrübelerimizden
Sakın öyle bir hata yapmayın değerli kardeşlerim. Hanım kardeşlerime söylüyorum. Sizin cennetiniz de cehenneminiz de vallahi hanenizdir. Evinizdir. Cennet de evinizde, cehennem de evinizdedir. Beş vakit namazınızı kılar. Namusunuzu, iffetinizi, hayanızı korur. Orucunuzu tutar. Kocanıza itaat ederseniz alın size cennet. Öyle bizim Şeyh Efendi söyledi. Efendim sohbete gidiyorum, yemeğe gidiyorum, geziye gidiyorum. Yok öyle yağma, öyle yağma yok. Aklınızı başınıza devşirin. Çocuklarınıza iyi bakın. Kocanıza itaat edin. O gelmeden evvel evinizi temizleyin. Sofranızı hazırlayın. Güler yüzle karşılayın. Zaten yorulmuştur, itilmiştir, kakılmıştır, azarlanmıştır. Bir de evde siz bela olmayın. Aslında ben karı koca hakları diye bir konuyu açmayı düşünüyordum. Hem kadınlar kocalarının hassasiyet gösterdiği yerlere hassasiyet göstersin. Kocalar da kadınlarının hassasiyet gösterdiği yerlere ne yapsın? Hassasiyet göstersin. Öyle ben sohbete gidiyorum, derse gidiyorum. Efendim, şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Evin berbat, yemeğin yok. Çocuklar bakımsız. Sen neredesin? Bizde bir laf vardı. Dağlarda dandıra çalıyor derler. Oh, Allah yolunda gidiyormuş. Ya şeytan seni kandırmış be kardeşim. Allah ile aldanmayın diye burada ayeti kerime okudum ben. O çok aldatıcı şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Sohbete mi gideceksin? Evinin bütün işlerini yaptıktan sonra kocanıza bey müsaade eder misin? Bu saat şu saatte sohbete gideceğim. Gitmeme müsaade eder misin? Deyip müsaade alacaksınız. Efendim kocanın lafı mı şeyhinin lafı mı kocanın lafı. Bu zamanı söylüyorum ben. Bu zamana göre söylüyorum. İlk önce aile huzurunuz. İlk önce evinizin huzuru, ilk önce çocuklarınızın huzuru. Ondan sonra ne yapacaksanız yapacaksınız. Derse gideceksin, onu belli bir saata, evdeki işini, evdeki vazifelerini, kocana karşı vazifelerin, çocuklarına karşı vazifelerin, evine karşı vazifelerini tamamladın, iznini alacaksın. Beyim, şu saatlerde falan yerde ders var, oraya gidebilir miyim? Öyle ben derse gidiyorum, ben namaza gidiyorum, ben sohbete gidiyorum. Ev dağınık, yemekler yapılmamış, ev süpürülmemiş, koca gelmiş umurunda değil. Sen yıkılmışsın, yıkılmış. Sen cehennemi boylamışsın. Allah için söylüyorum. Bazen de bana kızıyorlar. Kızmayın, ne olursunuz ya. Efendim keskin fetva veriyorsun. Ne yapayım? Gidin, gezin, dönün, dolaşın. Elbette ki hayat sizin. Öyle yağma yok. Bir kadın kocasından izinsiz evinden dışarı çıksa yer ve gök melekleri dönünceye kadar vallahi lanet eder. Ben mi söylüyorum? Hayır. Kim bunu söyleyen? Peygamber mi ya? Sen şimdi keyfin kaçacak diye
Ben peygamberin hadis-i şerifini okumayacağım mı sana? İyi valla. Faiz alanlar faiz almayın. Efendim bozulacaklar diye bunu söylemeyelim. Öyle mi? Açık gezenler, açık gezenlere hadis-i şerifleri anlatmayalım. Namaz kılanlar darılacak diye namaz kılanların afetlerini anlatmayalım. Onu anlatmayalım, bunu anlatmayalım. Ne anlatalım biz burada? Sayın ne anlatalım? Kapat kitapları, bak dalgalı o zaman. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı hanım kardeşlerimden hasreten istirham ediyorum. Sizin cennetiniz de eviniz, cehenneminiz de eviniz. Ölçünüzü kaçırmayın. İsmet Hoca böyle dedi diye değil, açın peygamber hatunlarının ahlaklarını okuyun. Fatıma'nın ahlakını okuyun. Ev hallerini okuyun. Kocalarına karşı vazifelerini okuyun. Ondan sonra ev hayatınıza devam edin. Öyle cahil, cuhala bir kadını evinden söküp almaya çalışan, tarikat da olsa, efendim tarikatsız da olsa, vallahi cahildir, vallahi cuhaladır. Ötesi berisi yok. Hanımlar, hasreten istirham ediyorum. Evinizi gayet temiz tutun. Kocanız evinize gelmeden yemekleriniz hazır olsun. Sofranızı en güzel şekilde hazırlayın. Allah için her şey var, Allah'a şükür. Yani öyle güzel takımlarınız var. Misafir mi? Senden iyi misafir mi olur o evde? Senin çoluğundan, çocuğundan, kocandan daha iyi misafir mi olur? Sen onlara hizmet, hürmet, güzel takımlar çıkarmayacaksın da kime çıkaracaksın? Ondan sonra kocanız kapıyı açtığı zaman hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şerefler verdiniz, feyizler, bereketler getirdiniz. Yollarınızı gözlüyoruz çoluk çocuk. Çoluğunuzu çocuğunuzu hemen kapıya yığın. Gelin bakayım babamız gelmiş. Onu öyle bir karşılayın ki o dışarıda çektiği bütün sıkıntılar unutturun ona. Allah'ın emrini söylüyorum. Peygamberin emrini söylüyorum. Bunun ötesi vallahi cehennemin dibidir. Ondan sonra ona efendim giderken ya bugün ne yemek istersin? Canın ne istiyor? Onu yapayım sana. Onu hazırlayayım sana. Mevlam ne verdiyse. Öyle kadınlar vardır ki bal, baklava, böftek, börek, çörek hazırlar, tadını vermez. Ama öyle kadınlar vardır ki bir tane çorba koyar, tarhana çorbası, ona öyle bir tat verir ki vallahi yemeye doyamaz. İşte kocanıza böyle yap. Ondan sonra değerli kardeşlerim hemen otur, çayını getireyim. Ne var bunları deseniz ya? Ne var? Bugün dışarıda bir çay 20 lira, 25 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira, 100 lira. Şimdi yazık günah değil mi ya? Oturun bir demlik çay. Efendim? Biçiliyor çay 250 lira. Eğer sistemli kullanın bir ay yeter size. Ama dışarı çıkıp 10 tane çay içsen al sana 250 lira. Eviniz cennet köşesi olsun yahu, cennet köşesi. Gardırobunuzdaki iyi elbiseleri düğünlere giderken değil, kocanızı karşılarken giyin. Sünnet olan bu. Dışarı giderken allanıp pullanıp süslenip püslenip çıkmayın. Kocanız gelirken allanın, pullanın, süslenin.
Çünkü evdeki kadın paspaye ise dışarıdaki kadınlar son derece bakımlı. Al sana gözün afet. Sana bakarsa sevap, dışarı bakarsa günah. Ya değerli kardeşlerim, inşallah bu mevzuya bakın hanımlara. İnşallah ne zaman yapsam acaba? İlk önce bu mevzuyu mu, yani kadın erkek evinizde yaptığınız hizmetleri. Bundan seneler evvel ben bunu anlatmış idim. Yani evinizde bir toz tanesini sübürseniz Allah size onun için sevap yazar ya. Hayırlı olan kadınların gece ve gündüz Allah'a 1000 şehit sevabı ulaşır ya. Bunlar ne kadar güzel mükafatlar Allah'ınızı severseniz. Erkeklerin 100 şehit sevabı. Tabii ki erkekler de ne yapacak? Bu kadınlarının bu değerlerini bilecek. Allah'ın emaneti, ona efendim kötü davrananın hasmı benim diyor Allah Celle Celaluhu. Dövmek ne ya? Sövmek ne ya? Kötü kelime söylemek ne ya? Nereden öğrendiniz bunu siz? Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi değerli kardeşlerim, ve izâ fesedel cesedü küllü, eğer o kalp ifsat olduysa, bozulduysa bütün vücut bozulur. Kalp bozuksa, kalp eğer salihse bütün vücut salih demektir. Kalp bozuksa bütün vücut bozuk demektir değerli kardeşlerim. Bütün azalar, bütün huzurlar. Makine o. Ela agah olun, dikkat edin. Vehiyel kalbü, o kalptir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim. Şimdi burada gizli açık günahlar, gizli günah kalben işlediğimiz günahlar. Nedir onlar mesela? Kin, buz, düşmanlık, Allah Allah. Daha bunun gibi nice kötü hasletler. Bu gizli. Mesela haset açık mı? Değil. Ya gizli değerli kardeşler. Haset, kin, buğuz, düşmanlık. Ya niye kalbinizi yoruyorsunuz Allah'ınızı severseniz ya? Kin ne ya? Buğuz ne ya? Düşmanlık ne Allah'ınızı severseniz? Haset ne ya? Allah vermiş bana ne ya? Allah Allah. Allah daha çok versin. Vay efendim, son model arabaya binmiş, biner. Allah verdiyse biner. Şükrünü eda ederse vallahi bırak olur. Ama o son model arabayı nefsani olarak kullanırsa o ne olur? Cehennemin odunu olur. Odun, odun. Acırım o zaman. Ama son model arabaya binip de mağrurlanmayan, gururlanmayan, kibirlenmeyen kaç kişi var? Veyahut da mesela şu vücudumuzu, marka ne ya, marka? Yani marka ne? Ne var şimdi burada? Enaniyetlik var, enelik var, benlik var. O markayla takviye ediyor. Dışarıda 1000 lira olan bir elbise marka oldu mu 10.000'e çıkıyor. Şimdi 9.000 lira fazla para nefisten verilmiş oluyor. İhtiyaç mı? Değil. İhtiyaç olmadığı zaman sen niye onu giymeye çalışıyorsun ki? Değerli kardeşlerim, bunun yanında değerli kardeşlerim, açık günahlar, işte açık günah olarak işliyoruz ya yahu. Yalan, dolan, gıybet, bunlar açık. Mesela elimizle haram, harama söyleyip duruyoruz. Ama kim dinler? Kim dinler Allah'ınızı severseniz? Şimdi efendim şu anda düğün mevsimi değil mi değerli kardeşlerim? Peki düğün mevsiminde ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar?
Geçen bir caminin altını gördüm. Efendim bir atölyeye kiraya verilmiş. Caminin altı atölyeye kiraya verilmiş. Yazıklar olsun. Geçen bir cami gösteriyorlar. Altı olduğu gibi dükkan kirası. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Cami külliyedir ya. Sade namaz kılma yeri değildir. Cami icabında muhtarlıklar camiye yapılacak. Camiye, camiye, muhtarlık. Mesela diyelim ki, efendim bir mahallenin muhtarı. Nerede? Caminin bahçesinde. Yap onu caminin altına. Veyahut da işte düğün salonları. Ya niye camilerin altına düğün salonu şeklinde yapmıyorsunuz? Bazı camilerimizde var. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Diyelim ki ey gençler, yahu 400, 500, 1 milyon bunları nereden topluyorsunuz arkadaş ya? Bu paraları nereden topluyorsunuz siz? Yani hiç Allah'tan korkmuyor musunuz bu paraları verirken? Bir de organizasyon tutuyorlar. Efendim müzik aletleri bilmem şeytanın yolu pahalı arkadaş. Şeytan bedava adamı cennete götür, cehenneme götürmez. Parayla gidersin cehenneme. Cennet parasız. Ya Rabbi anlamayı, bellemeyi nasip eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, kalbin islahı bütün uzuvların islahı gibidir. Kalbin bozulması bütün uzuvların bozulmasıdır. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, tabii şimdi kalp bozulduğu zaman ne oluyor? Ahlak bozuluyor. Kalp bozuk. Kalp bozuk olduğu zaman dil bozuk oluyor, göz bozuk oluyor, kulak bozuk oluyor, eller, ayaklar, mideler, her şey, her şey, bütün uzuv. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam مَا مِنْ ذَنْبٍ اَعْضَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْاَحْلَاقِ Allah Allah! Yüce Allah katında çirkin ahlaktan daha büyük bir günah düşünülemez buyuruyor alemlerin sultanı Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyeceğiz şimdi? Değerli kardeşlerim, ya hadi bakayım, hadi. Çirkin ahlaktan daha büyük günah. A'zamu indallah. A'zamu, daha büyük, en büyük. Eftalu. Hey Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifinde ne buyuruyorlar? Çirkin ahlak. Allah böylelerini yanımıza ne göstersin ya ne yanımıza yaklaştırsın. Ya sirkenin balı bozduğu gibi bütün amelleri bozar. Haydi. Kim söylüyor bunu? Tabarani'de, Beyhaki'de geçen bir hadisi şerif. Hadi bakayım değerli kardeşlerim, ne diyeceğiz buna? Güzel ahlak ise la havle ve la kuvvete illa billah. Ateşin suyu söndürdüğü gibi bütün günahları eritir, yok eder. Gördünüz mü şimdi? Niye çirkinleşiyoruz? Sizleri tenzih ederek söylüyorum. Umuma konuşuyorum. Sakın böyle bir gün bundan 40 sene evvel öyle diyeyim de yani 80'li yıllar yine de 40 sene. Dünya hayatı diye bir sohbete çıkmıştım. Bir kasabamızda. Merkez kürsüye.

Genciz, heyecanlıyız, ateşliyiz falan. Kürsüden indim, namazı kıldık. Birisi dedi ki, ya hocam dedi, öyle bir dünyayı yerdin ki bırakıp gidesimiz geldi dedi. Şimdi siz de sakın öyle demeyin. Yani hoca öyle bir konuşuyor ki, yahu ne yapacağız? Bazen de öyle diyor. Hocam yerden yer. Yok öyle de, öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Ahlakınızı güzelleştirin. Yani bakın mesela size şimdi bir ayeti hadis-i şerif okuyacağım. Tabarani'de geçen bir hadisi şerif. Kul güzel ahlakı sayesinde, Allah Allah, ahiretin en yüce derecelerine ulaşır, Allah'a yaklaşır. Çirkin ahlak ise kulu cehennemin en derinliklerine iletir, ulaştırır. Ve diyorlar ki, değerli kardeşlerim, uzun boylu araştırdık diyorlar Allah dostları. 60 civarında kötü ahlak tespit ettik. 60 civarında. Bu çirkin ahlakları kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. Allah Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem min hadis-i şeriflerinden İslam alimlerinin çıkarmış olduğu, tabii çok ana hatlarıyla 60 dedik. Yoksa sade 60 değil. Ama biz burada 60 kötü ahlakı anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Ne zaman? Yarın inşallah. Yarın buradan başlayacağım. Bundan dolayı yarınki sohbetimde eğer 60 kötü ahlak nedir öğrenmek isterseniz saat 2'de sizle beraberiz. Mevlam izin ederse dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: والإكرام.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyun kısas edilip öcü alınacaktır.
2: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida.

Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl. Allah'ım, senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızık ver.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.
0: Bedir gazasına katılan sahabilerden İtban İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben kavmim Beni Salim'e namaz kıldırırdım. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmek benim için zorlaşıyordu. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim: ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmurlar yağınca dere sularla doluyor ve mescit tarafına geçmem zor oluyor. Bundan dolayı evime teşrif edip bir tarafında namaz kılsanız da ben de orayı namazgah edinsem dedi. Resulullah da bunu inşallah yaparım buyurdu. Ertesi sabah güneşin yükseldiği bir vakitte Ebu Bekir'le birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İzin istedi. İzin verdim, içeri girdi. Daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf olup iki rekat namaz kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için hazırlanmış iç yağıyla pişirilen un çorbasını, hazireyi yemesi için alıkoyduk. Mahalle halkı peygamberin bizim eve geldiğini haber almalarıyla evde epeyce insan toplanmıştı. İçlerinden biri Malik İbni Duhşum ne yaptı? Onu göremiyorum diye sordu. Bir başkası da o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını dileyerek la ilahe illallah diyor buyurdu. O adam Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fakat ben Allah'a yemin olsun ki Mali'nin münafıkları sevdiğini ve onlarla konuştuğunu görüyorum dedi. Resulullah da bunun üzerine şöyle buyurdu: Allah'ın rızasını gözeterek la ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır.

0: İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. Onu fena işlere sürükler. Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh.

Tasavvuf nedir diye soranlara birçok cevaplar verildi. Herkes kendi halinden, kendi makamından hareketle tasavvufu tarif etmeye çalıştı. Bu tariflerin en güzellerinden biri de tasavvuf ihsandır ifadesidir. Peki ihsan nedir? Efendimizin Cibril hadiste belirtildiği haliyle kulun Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesidir. Her ne kadar biz onu göremiyor isek de o bizi görmektedir. Yani her halini huzurdaymış gibi geçirme becerisi. İşte bunun talimgahına da tasavvuf demişler. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Bu şuura eren kimse bu hali sadece ibadetlerinde değil, günlük yaşantısında da muhafaza etmeye çalışacaktır. Bir düşünün, Allah'ın yanı başında olduğunu düşünen biri, hayır düşünen ifadesi yanlış olur. İliklerine kadar hisseden biri nasıl günah işleyebilir, nasıl kötü fiillerde bulunabilir? Bu yüzden ayaklarını uzatarak oturamayanları, hatta yatamayanları, edebini yalnızken dahi bozmayanların o insanüstü tavırlarını gördükçe en kara gafletteki insanlar bile bu tavra karşı hayranlığını gizleyemez. Allah sadece onların yanı başında değil, hepimizin, sizin, benim yanı başımda, lakin onun varlığını hisseden ve bu ihsan halini yaşayanlar yalnızca Allah'ın has kullarıdır ve bu hal yalnızca onlara bahşedilen bir ihsan. Bugün reyting almak için yapılan biri bizi gözetliyor. Evlerine katılanlar nasıl insanlar tarafından seyredildiğinin bilinciyle hareketlerini ona göre planlıyor. İnsanların hoşuna gidecek şeyler yapmaya çalışıyorsa her Müslüman da bir olan bizi gözetliyor diyerek ihsan halini yaşamaya, bu birlikteliği tesis etmeye gayret sarf etmelidir.

Seven sevdiği için ne yapmaz? Ya da seven sevdiğinden gayri ne düşünür? Allah'ı sevdiğimizin kanıtı, onun her daim huzurunda olduğumuzu düşünmek ve her işimizi bu şuurun bilinciyle yapmaya çalışmaktır. Yani ihsan halini hayatın her alanına yayılan bir yaşam tarzı haline getirmelidir ki, o ilahi vecd haliyle bizlerin adı da sadıklar, aşıklar ve onun razı olduğu kimselerin adıyla zikredilebilsin. Onların zümresinden olabilelim. Talime başlamaya niyet etmekle başlayalım her şeye. O her şeyi duyan, sem'i olan, o her şeyi gören, basir olanı görüyormuş, duyuyormuş gibi yaşamaya niyet ettim diyerek atalım ilk adımı. Her ne kadar biz onu görmesek de Allah'ın Miraç'la yücelttiği o aziz peygamberin ifadeleriyle o bizi görmektedir. Her ne kadar bizimle onun arasında sayısız perde de olsa, onunla bizim aramızda en ufak bir perde veya engel mevcut değildir. Biz ona sesimizi duyuramasak da, o sesimizi duyacak kudrettedir. Bu yüzden ona her dua malumdur. Ne var ki herkesin duası ona kadar ulaşmaz. Ona kadar ulaşan dualar her anını İhsan haliyle yaşayanların dualarıdır. Ne mutlu bu hali muhafaza edenlere, ne mutlu bu hali muhafaza edenlerle birlikte olanlara. Ne mutlu ucu Allah Resulüne kadar ulaşan bir ihsan talimgahının çırağı olmaya niyet edenlere. Ne mutlu olabilenlere. Hamdolsun Allah'a ki insanlığı doğuran o gül medeniyeti mimarı Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde, her davranışıyla

kalplere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde

içinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al, denilecek. Gün öyle bir gün ki, baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki, mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.

Zaman akıyor. Zamanın sahibinin emaresi olan güneş, yerini aya bırakmaya hazırlanıyor. Bu yüzden solgun rengi. Günün ağırlığını yavaş yavaş yüklenen güneş, yorgun şimdi. Sadece güneş mi yorgun? İhtiyarlığın yükünü omuzlayan insan da büktü boynunu. Ufuklardan ışıklarını bir bir toplayan güneşe bakan insan da biliyor. Hazırlık var. Vakit yolculuk vakti. Mevsimlerdense hazan. Yemyeşil yapraklar yerleri süpürüyor şimdi. Kurşunla kaplandı gök. Rüzgarlar soğuk esiyor. Saçlarına düşen aklarla kızıl ufukları seriden insan, faniliğin şuuruna varıyor. İşte tam bu an anlıyor Rabbinin neden asrın üzerine yemin ettiğini ve asrı idrak edemediğine insanın neden hüsrana sürüklendiğini. Oyun ve eğlenceden ibaret olan dünyanın zevalini aklına getiremediğinde nasıl aldandığını. Oysa çok önceden söylenmişti söylenen. Elbet dürülecek mekan ve tükenecek zaman. Sönüverecek güneş ve ay. Bu yüzden henüz güneş batmadan, karanlık çökmeden, sermaye tükenmeden, tam da bu anda dön Rabbine.

0: Vakit ikindi. İkindinin şuuruna er. Orta namaza çağırırken seni ezan ve henüz hala varken vakit, durma, sığın ona. Secdelerle teselli bul. Batmak üzere güneş, bitmek üzere ömür. Bu yüzden çok değerli her saniye. Haydi, güneş senden yüz çevirmeden, sen Rabbine çevir yüzünü şimdi. Vakit, ikindi namazı vakti.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte Bendensin'de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Nida Radyo Nida.
9: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
8: Nida Radyo Nida.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Hayat bize fırsatlar sunmak konusunda cömert davranır der bir yazar. Evet, pek çok durumda ikinci, üçüncü fırsatlar bile insanın karşısına çıkabilir. Peki sorumuz şu, biz bu fırsatları görüp değerlendirmek konusunda acaba nasılız? Mevzu bu. Şu hayatta önünüze çıkan işaretlere dikkat ediyor musunuz? Veya şöyle sorsak daha uygun olur belki de. Hayatınızın bir döneminde garip bir şekilde karşınıza çıkan işaretleri ya da imtihanları fark edebiliyor musunuz? Bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu neden başıma geldi demeden önce, bu başıma gelende benim almam gereken bir ders, ibret, bir işaret var mıdır diyebiliyor muyuz? Adına işaret desinler, tevafuk desinler. Hepsi bizleri iyi manada belki de bir yerlere taşımak için Allah tarafından karşımıza çıkar. Aslında bu Allahu Teala'nın bize türlü yollarla, türlü insanlarla yolladığı mesajlardan ibarettir. Bazen çocuğunuz size bir şey söyler veya yolda yürürken hiç tanımadığınız birisi bir harekette bulunur. Daha sonra anlarız ki o çocuğun söylediği veya tanımadığımız kişinin yaptığı hareketin de bir manası varmış. O an bunu anlamayız. Ama geçen geçmiştir bir kere. Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle anlatıyor. Dört şey asla geri gelmez. Söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış bir fırsat. Gerçekten öyledir. Ağzından çıkana dikkat etmen lazım. Etmedin diyelim, sonuçlarına katlanırsın çünkü ağzından çıkmıştır. Artık o söz gitmiş karşıya ulaşmıştır. Atılan ok da böyledir. Hayatını da geri getirme imkanı yoktur ve fırsatlar da kaçırılmıştır. İşte bunlar asla geri gelmez diyor. Peki, şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Bugün bu fırsatı kaçırdım diyelim, hayatım boyunca hep daha kötüsü mü benim başıma gelecek? Hayır, böyle bir iddia yok. Yalnız bugün fırsatı yitiren, özellikle kendini geliştirme anlamında, diyelim kötü bir alışkanlığı var, bundan kurtulması gerekiyor, kumar oynuyor, içki içiyor, fuhşiyat vesaire veya gıybet ediyor, bunu bildiği halde bunlara devam ediyor ve bırakamıyor. Eğer senin karşına bazı imkanlar çıktıysa, diyelim bir hastalık yaşadın, diyelim gıybetini ettiğin insan ile alakalı farklı bir gelişme oldu. Hayatında o zamana kadar yaşamadığın bir şeyler oldu, gariplikler olmaya başladı. İşte o zaman da hemen aklımıza getirmeliyiz. Bir dakika, benim artık şu hatadan dönme vaktim geldi. Bir rüya görülür bazen. Rüyanızda öyle şeyler yaşarsınız ki, gerçek gibidir, sabaha kalkmışsınızdır. Sabaha kalkınca şöyle bir kendinizi kontrol edersiniz. Hayır olsun, bu gördüğüm şundan olabilir mi? Bana bir uyarı olabilir mi? Namazı biraz son zamanlarda gevşettim, hafife aldım. Acaba onunla ilgili, hadi bakalım dikkat et, uyarısı olabilir mi? Para kaybettiniz. Durup dururken bir şeyler oluyor hayatınızda. Bunlardan ders alabiliyor muyuz? Bu önemli, yoksa bu fırsatı kaçırdım. Artık bundan sonra hayatım boyunca hiçbir fırsat bana sunulmayacak değil. Hayat sürprizlerle dolu, bugünün tabiriyle. Fırsatları zamanında ve yerinde değerlendirmek çok önemli. Müslüman için çok çok daha önemli. Kaçırdığımız her bir fırsat belki de ikinci bir kez kapımızı çalmayabilir. Çünkü hayat kısa, vazifemiz, yapmamız gerekenler ağır ve fırsatlar geçicidir.
Ne güzel söylemişler. Benzetmeye bakın. Ömür bir su misali, akıp gidiyor diye. Şöyle bir dere kenarına indiğinizde, şarıl şarıl suyu dinleyip, şöyle ruhunuzun dinlendiğini, moralinizin yerine geldiğini, koşuşturma hayatından dinginliğe doğru uzandığınızı hissediyorsunuz ya. Ne kadar dinlendiriyor ama bir yandan da akıp gidiyor su, yolunu buluyor. Ömür de böyle. Ve her geçen gün Rabbimizin Celle Celaluhu bizim için takdir ettiği o ana, yani ecele bir adım daha yaklaşıyoruz. Bir hocamız çok güzel bir örnek vermişti. Akılda kalan bir örnek. Evladım, adımları biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam. İşte sen kaç adım atıyorsun günde? Sıhhatim için 5000 adım atıyorum hocam. Hayat da böyledir. Her adım atışında aslında ölüme o kadar yaklaşırsın, haberin olmaz. Örneğin 1 trilyon 360 milyar 282 milyon bilmem kaç adım atacaksın. Bu adım zaman olarak alalım ele, senin öleceğin ana kadar atacağın adımlar. Bilmiyoruz ki ne zaman ölüm bize gelecek ama bildiğimiz tek şey daha da yaklaşıyoruz. Her adımda dakika olarak saatlerin tik tak birbirine vurması, o sesi duymamız bir anlamda da şunu haykırıyor. Ey Ahmet Mehmet, 1 saniye geçti, 2 saniye geçti, 3 saniye geçti. Fırsatlar bazen geri gelmeyebiliyor. Her geçen gün Rabbimizin bizim için takdir ettiği ecele koşuyoruz. Yaklaşıyoruz. Ve ömür sermayemizden her geçen gün tüketmeye devam ediyoruz. Peki burada üzerinde durmamız gereken yer neresi? O sermayenin Allah'ın rızasına ne kadar uygun tüketilip tüketilmediği, zamanı nasıl yaşadığım veya yaşayamadığım, zamanın hakkını verebilmek veya verememek. Mü'minin suresinde şöyle buyruluyor. Nihayet onlardan birine ölüp çattı mı, ey Rabbim, ne olur bana bir fırsat daha ver de beni hayata, dünyaya geri gönder, der. Evet. Alın yazımız var. Ama biz alın yazıyı, yani kaderi iyi bir şekilde bilmiyoruz. İşimize geldiği şekilde anlıyoruz. Alın yazgısı var. Bizi sonunda olmamız gereken yere götürene kadar çıkan tüm seçenekler, kavşaklar, kapılar senin elinde. Yani hiçbir çaba göstermeden, oturduğumuz yerden her olana bu kaderimde böyle yazılmış demek, tembellikten ve Allahu Teala'nın haşa suçlanmasından başka bir şey değil. Sen eğer elindeki fırsatları, tercihleri doğru bir şekilde değerlendirmezsen, ne yapsın sana? Bugün bildiğimiz bir şey var. Af buyurun. Büyüklerimiz der ya, evladım, eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra da Allah'a emanet et. Araban için de böyle, evin için de böyle, çocuğunu okula götürürken de böyle. Çocuğum, karşıdan karşıya geçerken evvela sağına soluna bak, dikkat et dedin, bunu öğrettin. Dikkat etmesi için bunu yapman gerekiyor. Yoksa çocuğa hiçbir şey söylemeden git bakalım okuluna, nasıl giderken git, gidersen git demiyoruz. Araba kullanırken de böyle. Yani elinden geleni yaptıktan sonra Allahu Teala'ya havale etmek Müslümanın görevi. Hocalarımızın da sohbetlerinde dediği gibi. Hayatımızın her yönünde gerek bize karşı diyelim bir haksızlık yapıldı, ya da çalışıyoruz, her yerde bu karşımıza çıkıyor. Bana ne verilmiş? Görev olarak o. Onu yapacağım.
Çünkü bana düşen bu, gerisini Allah'a havale edeceğim. Bana zulmedildi. Olsun, ben sesimi çıkarmayayım, kenarda oturayım. Hayır, eğer fitne çıkmayacaksa, o konuda hakkını ara. Arama demiyor dinimiz. Buraya dikkat. Elinden geleni yap. Hastayken doktora gittiğimiz gibi. Nasıl olsa kaderimde varmış deyip de, o diş ağrılarını sabahlara kadar insanı uyutmayan, zonklatan o ağrıyı çekmiyoruz. Elimizde bir ilaç varsa bildiğimiz, daha önce kullandığımız, bizde yoksa başkasından istiyoruz. Neden peki bunu yapıyoruz? Çünkü ilaç bir sebeptir. Para. Neden çalışıyoruz Allah aşkına? Otursak ki evimizde, nasıl olsa para gelecek, kaderinde varsa geliyor diyelim. Veya bunca tarım faaliyetleri, yediğimiz marketlerden, çarşı pazardan aldığımız domatesler, üzümler. E kimse toplamasın, nasibimizde varsa zaten gelir gökyüzünden zembille. Bu ehl-i sünnet anlayışının tasvip ettiği kader anlayışı değildir. O üzüm için bir ekim zamanı vardır. Kışında olmaz, şu zamanda olmaz. Belli bir zamanda olacak. Hayatın nizamı o. Çiftçi kardeşim onu ekecek, sulayacak vesaire vesaire. Ama bunların hepsi Allah'tan gelecek. Sebepler alemindeyiz. Dolayısıyla biz insan olarak iyi kötü diye yorum kattığımız her olay aslında ruhlarımızın gelişmesi için, yani tekamülü için hayrımıza yönelik gerçekleşiyor. Biz bunu fark etmiyoruz, sadece o. Sonradan öğrenmemiz çok zaman alıyor. O zaman da ne diyoruz? Elhamdülillah veya iyi ki bu başıma gelmemiş diye. Çok sevdiğin bir hanımefendi veya beyefendi, yıllar geçmiş, ayrılmışsınız, olmamış, aileler anlaşamamış, düğününüz olmadı, kavuşamadınız, vuslat. Ama seneler sonra bir bakıyorsunuz, başına öyle şeyler gelmiş ki, demek şu kadar kişiyi öldürmüş, cinnet getirmiş, böyle olmuş, evini yakmış veya o onu aldatmış vesaire. Ne diyoruz? Elhamdülillah. Başımıza bir farklı olay geldi, canımız yandı, moralimiz bozuldu, biraz zaman geçiyor. O başımızı ağrıtan, moralimizi bozan olay olmasa daha büyüğü olacak, haberimiz yok. Lastiğimiz patlıyor, iş yerine 15 dakika geç gidiyoruz. Patron geliyor. Neden geç kaldın? Böyle oldu. E yalan da söylemiyorsun ama sonuçta geç kalmışsın. Tüh ya, 15 dakika geç kaldım. Sonra öğreniyorsun ki, haberleri açınca, senin geleceğin istikamette bir trafik kazası olmuş, bilmem kaç kişi ölmüş, yaralanmış. 15 dakika sen orada oyalanmasan, belki başına başka bir şey gelecekti, bilmiyorsun. Hasılı, neyin ne olduğu bizim için meçhuldür. Bizim gelişmemiz için her şey. Çocukken elimizi sobaya götürürdük. O zaman sobalar vardı, kömür veya odun sobaları vardı. Annemiz her defasında, oğlum yapma derdi. Hatırlıyorum, bir iddia oluyor, bir ne derler ona, ya inat mıdır artık? Bir kez daha elimizi götürürdük. Belki hoşumuza gidiyor, cız yapma falan diye, ilgi çekmek için mi yapıyorduk bilmiyorum. Ama gel gör, illaki o sobanın sıcaklığını canın yandığı zaman anlıyorsun. Sonra seneler geçiyor, bir daha anlıyorsun ki tecrübe ettim, soba sıcaktır, dokunulmaması gerekiyordur. Böyle. Zaman alıyor bir şeyleri öğrenmemiz. Sonra tecrübe ediyoruz. İşte hayatımızdaki boşanmalar, hastalıklar, maddi sıkıntılarımız, insanlara karşı güvenimiz, güvenimizi boşa harcamış olmamız, sırtımızdan yaralanmamız tabiri caizse, hakkımızda kötü konuşmalar, İş yerinden ayrılmamız, bir süre işsiz kalmamız, akrabalarımızın bizim hakkımızda gerektiği şekilde davranmayışı gibi vesaire sebepler, belli bir sonra bakıyoruz ki bizi ne yapmış?
güçlendirmiş. Yani Allahu Teala Hazretleri aslında daha büyük bir olay, o imtihandan daha büyüğü ile karşı karşıya geldiğin zaman senin onunla başa çıkabilecek hale gelmeni istediği için daha küçük imtihanlarla bunu sana verdi. Bir gün

almayacağı zannettik ama geldi başımıza ve anladık, tecrübe ettik. Aynen böyledir. İnsanoğlu dünya hayatında pişiyor. Hem de imtihanda. Kendisine sunulan fırsatları değerlendirmede ihmalkarlık yapıyor. Maalesef çok ağırdan alıyoruz mevzuyu. Ama ölüm geldiği zaman da Rabbine karşı bu konuda pişmanlığı dile getirmiş olsa da maalesef o fırsat bir kez daha kendisine verilmiyor. Firavun örneği değil mi? O kadar pişman oldu gibi oldu, şöyleydi, böyleydi derken öleceğini anlayınca ben tevbe edeyim. Geçen geçti. Bugün hayatımızda bazı kararlar var. Bir türlü yerine getiremediğimiz kararlar var. Düğmeye bassak, düğme önümüzde ama o düğmeye basmadan çalışmıyor motor. Bugün basacağım, yarın basacağım diyoruz. Bir düğmeye bassak, kendimizi geliştirmekle ilgili, günahlarımızdan vazgeçmekle ilgili mesela, bir adım o düğmeye basmaktır önemli olan. Bugün bu fırsatı kaçırdın, yarın basarım. Yarın oldu, iki ay sonra basarım. Derken bir bakmışız ki ne düğmeye basacak elin kalmış, ne bunları düşünecek bedenin, çünkü toprak olmuşsun. Kararlar ve fırsatlar demiştik. Kardeşlerim, her birimiz doğduğumuz andan hayatımızın sonuna kadar defalarca kararlar verdik ve vereceğiz, ölmezsek. Hayatımızı biz bu kararlarla, bu tercihlerle devam ettiriyoruz. İnsanoğlu bir konu hakkında bir karar almak istediği zaman geçmişte yaşadığı bilgilere dönüyor, tecrübelere dönüyor, değerlere dönüyor, öğrendiklerine dönüyor, onunla karar veriyor. Burada kritik bir mevzu var. Bu karar verme aşamasında insan, mesela ön yargıları, diyelim o konu hakkında hangi konuysa bilgi yanlışlığı var, eksikliği var, yetersiz bir bilgi birikimi var. Bu doğru bir değerlendirme yapmasına engel olacaktır. Ekseriyetle yanlış kararlar verilecektir. O yüzden o kadar önemlidir ki bir konu hakkında istişare yapmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela savaşlarda bu metodu tercih ettiği biliniyor. Selman-ı Farisi radıyallahu an Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendilerini toparladı, istişare yaptı. Şuradan şöyle bir savunma hattı belirleyelim. Düşman buradan geldiği zaman şöyle olsun diye anlattılar. Fikri olan varsa söylesin buyurduklarında, Selman-ı Farisi ne demek? Fars diyarından gelmiş. Bugünün İran tarafı. Efendim diyor, size şunu sormak istiyorum. Bu az önce izah buyurduğunuz kararınız, bu düşünceniz Allah-u Teala'nın size bir vahyi midir, yoksa sizin bir sözünüz müdür diye. Çünkü helak olmak istemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, sen ne demek istiyorsun? İşte benim kararım, ne demek yani, ne var? Demiyor. Bu benim kararım, ben bunu böyle konuştum. Öyle deyince, efendim, bizim o tarafta geldiğim yerlerde, biz düşmandan çok az sayıda olduğumuzda, biz hendek kazardık. Bu hendeklerle hem vakit kazanırız, bize desteğe gelecek olan birlikler için, hem de mukavemet ederiz. Hendekten geçenleri de çok kolay avlarız. Bunu yapabiliriz ne derseniz deyince kabul edildi. Bakın istişare ve Hendek savaşında netice ortadadır. Kat kat mesela kalabalık bir ordu, sonunda anlaşmayla Müslümanların dediklerini yapmak durumunda kalmışlardır. Bir fikir Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Efendimiz aleyhisselam ne yaptı? İstişare yaptı. Doğru mu yanlış mı? Evlilikte böyle, iş yeri açacağım böyle, ortaklık kur

Okuyacağım böyle. Hangi okulu yazayım? Hangi okulu okuyayım? Hangi meslek sahibi olayım? Şöyle bir teklif geldi, kabul edeyim mi? Bunlar bu konuda tecrübe sahibi olmuş insanlara sorulur. Ama herkese aynı şekilde dikkat edeceğiz. Mesela evlilik konusunda evlenmemiş bir insanla konuşmanın anlamı yok. Çünkü tecrübesi yok. Sadece okumuş. Bu şuna benziyor. Hayatı boyunca tıp üzerine 100 tane kitap okumuş mesela ama hiç hasta tedavi etmemiş ve eline bıçak alıp da neşteri alıp da ameliyata girmemiş. Ama 100 tane kitap okumuş. Evli bir insana gideceksin. Yetmiyor. Dünyevi yaşantısı nasıl? Aile hayatları nasıl? Sana uyan insanlardan nasihat veya tecrübe alacaksın. Tecrübelerinden istifade edeceksin. Araba kullanırken almışsın bir araba. Ya ben böyle kullanıyorum ama sence nasıl? Ya araba kullanmayan bir adama, şoförlüğü olmayana niye soruyorsun? O yüzden hangi konuysa o konuda karar vermek için acele etmemek, istişare yapmak lazım. Biz Müslümanlar hayatımız boyunca dedik, çok sayıda fırsatla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki bu fırsatların ne kadarını zamanında ve yerinde kullanabiliyoruz? Bazen fırsatlar zamanında değerlendirilmediği zaman pişmanlık olarak geri dönüyor. Ah ah, keşke keşke oluyor. Keşke annem babam hayatta olaydı da onun dizinin dibinde olaydım. Keşke işte boşanmasaydım. Keşke o ölmeseydi. Keşke iflas etmeseydi. Keşke Rabbimin bana verdiği o fırsatı değerlendirseydim. En çok keşkeleri de maalesef ölüm anında söyleyecekmiş insanoğlu. Hayatı bir film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğinde en büyük keşke, ah şu aklım yerinde olaydı da namazımı kılsaydım, şunu yapmasaydım. Aklın yerindeydi, bir karış havada falan değildi. Ama nefsine mağlup oldun. Bu keşkelerden derslerinizi çıkarttıysanız, hayatta pişmiş, tecrübe kazanmış bir insansınızdır. İnsanoğlu bazen de elindeki nimetlerin değerini görmez veya bilmez ya da bunun farkında olmaz. Rabbimizin öyle nimetleri var ki, biz insanlar bunlara sahipken bunların değerini bile bilmiyoruz. Bu ne ya diyoruz. Mesela her gün su içen bir insan yemeği düşünecek. Ya her gün su mu olur be kardeşim? Dudağının yaratıldığını, o suyu içecek bir boğazının olduğunu, midesinin olduğunu unutur. Unutur. Sahip olduğumuz mesela şu anda aklımıza hiç gelmeyen bir örnek vereyim size. Şu an hapishanede değilsiniz. 30 yıl, 40 yıl. Bilmem bir Filistinlinin İsrail hapishanelerindeki durumunu düşünün. Doğu Türkistanlı bir kardeşimizin Çin hapishanelerinde hayatının geçtiğini düşünün. Onların ailelerini, onu bekleyen, acaba bu gece gelecek mi diyen hanımefendi kardeşimizi düşünün. Şu an sokakta yürüyebiliyorsanız, bakkala gidebiliyorsanız siz özgürsünüz. Bu nimetin kıymetini anlayamamış olabilirsiniz, doğru. Hepimiz öyleyiz. Ama bir gün senin özgürlüğün elinden alındığı zaman, işte o zaman ne kadar özgür, refah içerisinde, hürriyetin değerinin ne olduğunu ve nasıl bir hayatın olduğunu iyi anlarsın. Allah korusun. Bakın, Suriye mahvoldu değil mi? Irak mahvoldu. Doğu Türkistan'daki insanlar o kadar yüz ölçümü olarak büyük bir yerdeler ama Çin zulmü altındalar. Ülkemizin şu anda camilerinden ezanlar okunuyor. Allah muhafaza. Ya İspanya, bugünkü İspanya diye bilinen yerde 600-700 yıl İslam konuşuldu. Ezanlar okundu orada. Seneye bakar mısın? 500-600 yıl Endülüs deniyor.
Size sormak istiyorum. 100 sene geçmiş diyelim, 500 sene daha var. Birisi deseydi, Endülüs'te, kardeşim bundan 4-5 asır sonra burası İspanya diye bir yer olacak ve 1,5 milyondan fazla insan Müslüman katledilecek, zorba bir şekilde naaşları denize atılacak, balıklara yem edilecek deseydi, ezanlar susturulacak deseydi, buna kim inanırdı? Rabbim muhafaza buyursun. Peki biz neye güveniyoruz? Bugün ezanımız okunuyor, ibadetlerimiz yapabiliyoruz, başımızı sokacak bir evimiz, gönderde tutulan bir bayrağımız, minarelerden seslerimiz var. Biz Suriye olduğumuz zaman anlarız bunu. Suriyeli kardeşlerim, Iraklı kardeşlerim, Doğu Türkistanlı kardeşlerim belki zamanında az da olsa bunları düşünebildiler. Belki de şunu düşünemediler. Bir gün benim ülkem elimden alınır mı? Zorba bir yönetim başa gelir mi? İşte özgürlük o zaman devreye giriyor. Ve anlıyoruz ki başımı sokacak bir evim olsaydı, şu olmayaydı. Şimdi dizimin dibinde şu olaydı da bu olmayaydı demeye başlıyoruz. Büyük nimetler var. Biz bunları ıskalıyoruz. Yapmadığınız seçimler için veya görüp de ıskaladığınız fırsatlar için keşke demeyi bırakalım. Şöyle de demeyelim, kaderimde bu varmış. Hayır, Allah'ı da suçlamayı bırakalım. Çünkü özgür iradenizle seçiminizi yaptınız. Faize girmemen gerekiyordu. O dükkanı açmazdan evvel etrafında insanlar pır döndü. Yapma kardeşim, etme kardeşim, bak bu faize bulaşma dedi. Hayır hayır, büyük bir yer açacağım, hızlı bir şekilde zengin olmam gerekiyor dediniz. Aradan bir sene geçti. Koyduğunuz tüm parayı da kaybettiğiniz gibi bankalara borçlandınız. Sonra birisi size gelip de geçmiş olsun dediğinde kaderimde bu varmış, ne yapalım artık diyemezsiniz. Ne zaman bunu dersiniz? Gerekli önlemleri alırsınız. Size düşen görevleri yerine getirirsiniz. Oyunu tabiri caizse kuralına göre oynarsınız. Başınıza gelene de sabredersiniz. Kaderinde bu varmış, bu tamam. Ama seçimler size aitti. Şıklar önünüze konmuştu. Allahu Teala size ayetler gönderdi, işaretleri gönderdi. Bunların hepsi ölümü hatırlatmalıydı. Haramları hatırlatmalıydı. Cehennemi hatırlatmalıydı. Yasakları hatırlatmalıydı. Bir gün hesabın olduğunu hatırlatmalıydı. Bunları dinlemedin ve sonra da hiç kimseyi suçlayamazsın der. Bugün gelelim kendi mahallemize, davamıza. Diyelim ki İslami bir davaya sahipsiniz. Mesela normal şartlarda Allah'ın dinini Celle Celaluhu, önemini idrak edemediniz bu davanın anlatımını veya bu uğurda gereken fedakarlıkları göstermeyen bir kardeşimizsiniz. Ne zaman ki birileri çıkıp sizi bu davadan, bu yoldan mahrum eder, o zaman da ne dersiniz? Bu dava ne kadar önemliymiş ya. Birileri bizi davamızdan mahrum etmeden önce bunun kıymetini bilip, idrak edip bu konuda fırsatları kullanmalıyız. Fırsat kaçtı mı geri gelmeyebiliyor. Bugün yanınıza birisi gelse, diyelim manevi bir zat, herkesin gözüyle göremediği birisi diyelim, dese ki evladım 24 saatlik bir vaktin var. 24 saat sonra ölüyorsun. Acaba hep diyoruz ya, ruh halimiz ne olurdu? Nasıl bir 24 saat yaşardık? İlk tepkimiz bayılmak olabilirdi belki de. Ya da bir kalp krizi. Diyelim ikisi de yok. Sapasağlam bir şekildeyiz. Yerlere kapanıp ağıt mı yakardık?
Ya Rabbi affet deyip 24 saatin 24 saatini namazla mı geçirirdik? Benim ömrümden bir gün kaldığını bilmiş olsaydım, 24 saat kafamı kaldırmadan secde ederdim dediniz. Bazılarımız belki dedi ki, bu İslam davasını insanlara götürmek için o 24 saatte de uykumdan feragat ederek, yemek dahi yemeden bir insana daha ulaşabilir miyim, bir insana daha güzel dinimi anlatabilir miyim diye kıvranıp dururdum dersiniz. Her insanın yapabilecekleri değişik olabilir. Ama bilelim ki dün geldi, yarın meçhul, bilmiyorum. Yarın var insanlar için ama benim için var mı? O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür. Dem bu dem. İşte böyle yaşarsak hayatı, ya da hayata bu pencereden bakarsak, hayatı şekillendirmek, aldığımız kararları kontrol edebilmek bize düşen miktarda daha uygun olur. Ehli zatlar buyuruyor ki, bir balıkçı tekneyle değil büyük gemilerle balık avlıyormuş. Evliya bir zatın yanına gelmiş, dua ve nasihat istemiş. O zat balıkçıya demiş ki, bak kardeşim, gemidesin, denizde dolaşıyorsun, büyük bir balık sürüsüne rastladın. Bugün kalsın, yarın yakalarım, aman boş ver der misin? Demiş ki, yok yok tabii efendim, der miyim öyle? Yarın değil, yarım saat sonra bile kaçabilir. Geciktirmeden hemen yakalamaya çalışırım. İşte Allahu Teala da kullarına dünyada böyle fırsatlar verir ama ahmaklar, biz onu yarın yakalarız boş ver derler. Onun için biz onlar gibi ahmak olmayalım, balık sürüsünü görünce hemen yakalayalım. Bir kimse bu fırsatları kullanmayıp da, ya daha sonra, yarın, öbür gün yaparım derse, o sürü elden gider. Sonra üzülmesinin de ona, hiç kimseye bir faydası yoktur. Sağlıklı olmak, aklı başında olmak, imanlı olmak, ehli sünnet alimlerini tanımak, onların bildirdiği şekilde dinimize hizmet, bunların hepsi de birer nimettir, birer fırsattır. Ve bu fırsatları kaçırmak o kadar tehlikeli olabilir ki. Bugün programımızın başından itibaren eğer dinlediyseniz, işte evde, evlilikte fırsatlardan bahsettik. Onlardan belki de en büyüğü tevbedir. Rabbimiz Celle Celaluhu bazı kullarına farklı, diğer kullarına farklı imtihanlar verir. Bugün görüyoruz ki Covid-19, efendim, koronavirüs vesaire, hangi isimle efendim anlarsanız, bize çok büyük zararlar verdi. Gözle görünür, cebimize de dokunan zararlar verdi. Evhamlar fazlalaştı. Ama bazı kardeşlerimin de mesajlarından anlıyorum, namazla hemhal olduklarını öğrendik. İnşallah bu devam eder. Yani rahatladıktan sonra, o rüzgar dindikten sonra durulmaz. Buradan da dua ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hayır ile mükafatlandırsın. Namaz kılmayan kardeşlerimize namazı sevdirsin. Özellikle namaza yeni başlayan kardeşlerimize ve namaz kılanlara da aşk versin, şevk versin, kolaylık versin. Amin. Tevbe o kadar önemli bir fırsattır ki, bugün iş yerinde yanlış bir seçim yaptınız, ortağınızı yanlış seçtiniz, iflas etmeniz olası, kâr da edebilirsiniz. Evlilikte de aynı, ben yanlış bir seçim yaptım derseniz, o da imtihanı ağır bir şeydir, 30 sene, 40 senedir. Ama tevbe etmeden, o tevbe fırsatını kaçıran, yanlış karar veren, zamanlamayı yanlış yapan bir insan, hayatını mahvetmiş durumdadır kardeşlerim. Böyle düşünmek lazım. Bakın, size bir hadis-i şerif nakledeyim, hediye edeyim. Allah Resulü
sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin emini dediği kim? Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh. Kendisi anlatacak şimdi. Vallahi diyor, öyle zor hallerden, imtihanlardan geçtik ki, perçemleri beyazlatırdı. Başımıza öyle musibetler geldi ki, sarsılmaz dağları parçalardı. Çarpışma meydanlarındaydık ve gelgitlere biniyorduk. Acılardan içiyor, şiddetli akıntılara kapılıyorduk. Burunlar üzerimize kibirle aksırıyordu. Göğüsler bize karşı öfkeyle tutuşuyordu. Dudaklar bize karşı tuzakla bileniyordu. Sabahları, akşamı bekleyemiyorduk. Akşamları da sabahı bekleyemiyorduk. Hayattan ümitsiz kalmadıkça herhangi bir iş gerçekleşmiyordu. Yine de mallarımızı, anamızı, babamızı, halamızı, amcalarımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için harcıyorduk. İşte sahabeler. Hayata bir günlük bakıp sahip oldukları o günü de Allahu Teala'ya ve Resulüne aleyhissalatu vesselam razı etmek için gayret gösterdiler. Peki o zamandan bu zamana bizler, bırakın onlar gibi olmayı, bugün tevbe edecek durumda bile kendimizi görmüyoruz. Bunca olay başımıza geldiği halde, bunca arkadaşımız ve bunca salalar gün içerisinde yankılandığı halde, bunca mezarlar olduğu halde yine akıllanamıyoruz. Yoksa ölümün uzak olduğunu düşünerek hayatımızı bu düşünce üzerinden mi şekillendirdik? Eskiler, çeşmeden su akarken testinin doldurulmasının ne kadar önemli olduğunu söylerlerdi. Su akarken doldur. Çeşme kuruduğu zaman, suyun akışı gittiği zaman istediğin kadar kabını getir. Belki biz bir kez daha tevbe fırsatı alamayacağız. Öyleyse şu an, şu dakika, geceydi gündüzdü, iş yerindeydin, arabadaydın, evde yemek yapıyordun, kulaklıkla seyahat ederken dinliyorsun bu programı. Her kimseniz, zengin fakir, kadın erkek, uzun kısa, Laz, Kürt, Şerkez, şu, bu, kimse, gelin Allahu Teala'ya gidelim. Şu an can çekişmekte olan ve beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan bir tanesi olabilirdik. Ve belki de böyle bir son bizi bekliyor. Bugün fırsatları dedik. Karar vermek için bazen iyi düşünmek lazım dedik. Bu fırsatlar bir kez daha ele geçilemiyor dedik. Tevbe kapısı da böyledir. Şeytanın mutlaka bir gün zaten tevbe edersin. Hele bir gençliğini yaşa. Diğer insanlar gibi etrafında gençler nasıl yaşıyorsa sen de öyle yaşa. Sonra biraz sakal uzatırsın. 50-60 yaşında başörtünü takarsın. Hacı nene, hacı dede olursun. Biter. Zaten Allah haşa affetmek zorunda herkesi. Bu anlayış şeytandandır kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sözüyle başladık. Onunla müsaadenizle nihayet erdirmek istiyorum muhabbetimizi. Ne buyurmuştu? 4 şey asla geri gelmez. Söylenen söz, ağzından çıkan geri gelmez. Atılan ok geri gelmez. Geçmiş hayat geri gelmez. Ve kaçırılmış fırsat geri gelmez. Ey kardeşim, belki senin dinlediğin şu radyo programı, konuşan bu aciz, kim olduğunu bile bilmediğin bir kardeş, sana belki son cümlelerini söylüyor. Belki bu gece, belki yarın sabah senin için de çoktan son olabilir.
kararlarını. Aman geciktirme. Sana sunulan fırsat illaki gökten zembille gelecek değildir. İllaki ölüm bir hastalıkta gelmez, işareti olmaz, pattadanak gelir bazen. Bu, dünyaya son baktığın gün, güneşin batışını izlediğin veya doğuşuna şahitlik ettiğin son gece veya sabah olabilir. Bu fırsatı kaçırma. Nasıl reklamlarda, bu fırsatı kaçırmayın diyor ya, 3 lira kâr etmen için. Sen de gel, bu fırsatı kaçırma. Allah'ın huzuruna gel. 10 sene sonra başlayacağım, yok yok 1 sene sonra başlarım dediğin o adımlar var ya, bugünden at. Ve unutma ki mezarlıklar, keşke diye başlayan cümleleri sarf eden insanlarla dolu. Ama heyhat, ne konuşacak halleri var, ne zamanları, ne de dinleyenleri. Günahları, sevapları, amelleriyle baş başalar. Allahu Teala verdiği fırsatları hayır ile değerlendiren kullarından eylesin. Bizleri hayır ile karşılaştırsın. Son nefeste iman kelimeleriyle, ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapayanlardan eylesin cümlemizi. Amin. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida. Radyo Nida.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Burası

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bazen insan bir kapının önünde o kadar uzun bekler ki, artık kapıya değil kendi bekleyişine yorulur. Dua eder, susar, sabreder, ağlar, kalkar. Yeniden dener. Ama bir noktada içinden şu cümle geçer: artık olmaz. İşte bu cümle çok tehlikelidir. Zira insan olmaz dediğinde sadece bir ihtimali kapatmaz. Bazen kendi kalbinin Allah'ın kudretine açık olan tarafını da kapatır. Ve tam burada İbn Arabi'nin derin hikmet dünyası bize başka bir kapı gösterir. İbn Arabi'ye göre insanın gördüğü alem hakikatin tamamı değildir. Gözün gördüğü sınır Allah'ın kudretinin sınırı değildir. Aklın buraya kadar dediği yer, ilahi tecellinin bittiği yer değildir. Sen bir şeyi imkansız görürsün. Ama imkansızlık çoğu zaman eşyanın hakikati değil, insanın dar bakışıdır. Sen kapı yok dersin. Ama Allah kapıyı bazen duvarda değil, kalbin teslimiyetinde açar. Sen bitti dersin. Ama gayb aleminde başka bir başlangıcın hazırlığı çoktan başlamış olabilir. Bugün İbn Arabi'nin tefekkür dünyasında tevekkülün derin kapısına bakacağız. Tevekkül nedir? Kalp Allah'a nasıl yaslanır? Olmaz dediğimiz yerde hangi perde iner? Allah'ın Fettah ismi kulun hayatında nasıl tecelli eder? Ve insan ne zaman gerçekten bırakmış olur? Sonuna kadar dinle. Belki de hayatında yıllardır açılmayan kapı dışarıda değil içeride açılmayı bekliyordur. Belki de sen kapının anahtarını kaybetmedin. Belki de anahtar olmaz dediğin cümlenin altında kaldı. İbn Arabi'nin hikmetinde kalp çok merkezi bir yerdedir. Ona göre kalp sadece etten bir organ değildir. Kalp ilahi tecellilerin aynasıdır. Kalp Hakk'ın nazar ettiği yerdir. Kalp görünmeyen hakikatlerin insanda yankı bulduğu manevi merkezdir. Bu yüzden kalp neyle dolarsa insan dünyayı onunla görür. Kalp korkuyla dolarsa en açık kapıyı bile tehdit gibi görür. Kalp ümitsizlikle dolarsa gelen rahmeti bile fark edemez. Kalp tevekkülle dolarsa kapalı sandığı yerde bile Allah'ın ince işleyişini sezmeye başlar. İbn Arabi'nin dünyasında insanın iç hali dış dünyadan tamamen kopuk değildir. İçerideki zan, niyet, korku, teslimiyet ve muhabbet insanın alemi okuyuş biçimini değiştirir. Bu yüzden tevekkül sadece sonuç beklemek değildir. Tevekkül kalbin Allah hakkında taşıdığı zannın temizlenmesidir. Bir insan Allah beni unuttu zannıyla beklerse bekleyiş ona azap olur. Bir insan Allah beni görüyor zannıyla beklerse bekleyiş bile ibadete dönüşür. Bir insan benim için hayır kalmadı zannıyla yaşarsa önüne çıkan küçük işaretleri bile göremez. Bir insan Rabbim benim bilmediğimi bilir haliyle yaşarsa kayıpların içinde bile bir terbiyeyi fark eder. İşte İbn Arabi'nin sırrı burada başlar. Dışarıdaki kapıdan önce içerideki kapı açılmalıdır. Kalbin Allah'a dair zannı değişmeden insan açılan kapıyı bile kapalı sanabilir. Şimdi düşün, bir mesele var. Yıllardır bekliyorsun, bir dua var. Cevabını göremiyorsun, bir yol var. Her denemende tıkanıyor, bir insan var. Kalbinde hala düğüm gibi duruyor, bir geçim derdi var. Bir sağlık meselesi var. Bir aile yükü var, bir gelecek korkusu var ve sen artık şunu söylüyorsun: bu iş olmaz. İşte bu olmaz kelimesi çoğu zaman insanın aklının duvarıdır. Ama Allah'ın kün emri senin aklının duvarlarına mahkum değildir. Allah bir şeye ol dediğinde sebepler bazen senin bildiğin yoldan dizilmez. Bazen Allah hiç hesap etmediğin bir insanı vesile eder. Bazen bir gecikme seni büyük bir yanlıştan korur. Bazen bir kayıp
seni daha büyük bir nasibe hazırlar. Bazen bir kapanış kalbini başka bir kapıya çevirir. Bazen bir hayır seni daha derin bir evete hazırlar. İbn Arabi'nin hikmetinde Allah'ın isimleri alemde tecelli eder. Fettah ismi kapıları açan demektir. Ama bu kapı sadece maddi bir kapı değildir. Fettah ismi kalpte de tecelli eder. Zihinde de tecelli eder. Kaderin düğümlü görünen noktalarında da tecelli eder. Bazen Fettah ismi bir iş kapısı açar. Bazen bir kalbin kilidini açar. Bazen bir hakikati anlamanı sağlar. Bazen yıllardır içinden çıkamadığın düşünce döngüsünü çözer. Bazen seni sana kapatan perdeleri kaldırır. Ve en derin açılış çoğu zaman şudur. İnsan Allah'a güvenemediği yeri fark eder. Bu fark ediş bile bir fetihtir. Bir insan ben Allah'a güveniyorum der. Ama kalbinin gizli tarafında hala kontrol isteği vardır. Şöyle olursa güvenirim. Bu kapı açılırsa inanırım. Bu insan dönerse rahatlarım. Bu mesele çözülürse huzur bulurum. Bu güven şartlıdır. Tevekkül ise şartlı güven değildir. Tevekkül kalbin Allah'ın hikmetine razı olmaya yaklaşmasıdır. Benim istediğim olmadı derken bile Allah'ın rahmetinden şüpheye düşmemektir. Tevekkül karanlıkta yürürken bile yolun sahibini unutmamaktır. Tevekkül sonucu bilmeden Allah'ın bildiğine sığınmaktır. Tevekkül görünmeyeni inkar etmemektir. İbn Arabi'nin derin bakışında kul, alemi sadece sebeplerin düz çizgisiyle okumaz. Sebepler vardır. Ama sebeplerin ardında müsebbip vardır. Kapılar vardır. Ama kapıları açan Fettah vardır. Yaratılmış suretler vardır. Ama her suretin ardında Hakk'ın hükmü vardır. Bu yüzden tevekkül eden kalp sebebe bakar ama sebepte boğulmaz. Olayı görür ama olayı ilah edinmez. İnsanları duyar ama insanların sözünü kaderin son hükmü gibi kabul etmez. Bir doktor zor diyebilir. Bir insan imkansız diyebilir. Bir sistem mümkün değil diyebilir. Bir kapı yüzüne kapanabilir. Ama mümin kalp bilir. Bütün sebepler Allah'ın emri altında durur. Bir sebep kapanırsa Allah başka bir sebep yaratmaya kadirdir. Bir yol biterse Allah yolun kendisini yeniden yaratmaya kadirdir. Bir insan terk ederse Allah kalbe dayanma gücü indirmeye kadirdir. Bir dünya daralırsa Allah iç dünyada genişlik yaratmaya kadirdir. İşte olmaz denileni olduran kapı bu bakışta gizlidir. İnsan kendi dar hükmünden çıkar. Allah'ın sonsuz kudretine bakar. Ama burada ince bir ölçü vardır. Tevekkül Allah'a kendi isteğini zorla kabul ettirmek değildir. Tevekkül Allah'ın seçtiğine karşı kalbin edep kazanmasıdır. Bazı insanlar tevekkülü yanlış anlar. Ben tevekkül ettim, o halde istediğim mutlaka olacak sanır. Bu tevekkül değil, gizli bir pazarlıktır. Gerçek tevekkül şöyle der. Rabbim, senin kudretin sonsuzdur. Olmazı oldurursun. Ama ben senin hikmetine de teslimim. Bana hayırlı olanı ver. Hayırsız olana kalbimi esir etme. Bu cümle çok derindir. Bu cümlede hem ümit vardır, hem edep vardır. Hem Allah'ın kudretine güven vardır, hem Allah'ın hikmetine teslimiyet vardır. İbn Arabi'nin mana dünyasında kulun en büyük perdelerinden biri kendi benliğidir. Nefis, Allah'ın hükmüne değil, kendi arzusuna teslim olmak ister. Nefis der ki, benim istediğim olsun. Ruh der ki, Hak neyi murad ediyorsa onda hikmet vardır. Nefis der ki, bu kapı açılmazsa mahvolurum. Ruh der ki, kapıları açan Allah'tır. Kapı değil, Rabbim bana yeter. Nefis der ki, bu insan olmazsa ben eksilirim.
Ruh der ki, beni tamamlayan kul değil, Allah'ın rahmetidir. Nefis der ki, bu sonuç gelmezse hayatım biter. Ruh der ki, hayatı veren Allah yeni bir anlamda verir. İşte tevekkül, bu iki ses arasında ruhun tarafını seçmektir. Ama bunu sadece ağızla söylemek kolaydır. Asıl mesele kalbin buna alışmasıdır. Kalp yıllarca korkuya alışmışsa, tevekkül ona ilk başta yabancı gelir. Kalp yıllarca kontrol etmeye alışmışsa, teslimiyet ona kayıp gibi görünür. Kalp yıllarca insanlardan güven beklemişse, Allah'a yaslanmak zaman ister. Kalp yıllarca ben halletmeliyim diye yaşamışsa, Rabbim bilir demek kolay olmaz. Bu yüzden tevekkül bir anda tam olarak inen bir hal değil, kalpte olgunlaşan bir makamdır. İbni Arabi'nin öğretisinde seyir, yani manevi yürüyüş vardır. Kul bir halden başka bir hale geçer. Korkudan emniyete, darlıktan genişliğe, zandan yakine, benlikten teslimiyete, sebeplere esaretten hakka yönelişe. Bu yürüyüşte insanın en çok zorlandığı yer perdeyi gerçek sanmasıdır. Olmaz bir perdedir, bitti bir perdedir. Ben yalnızım bir perdedir. Allah bana vermeyecek bir perdedir. Bu işin hayrı kalmadı bir perdedir. Perde kalktığında insan görür. Allah'ın rahmeti benim zannımdan genişmiş. Allah'ın kapısı benim gördüğüm kapıdan ibaret değilmiş. Allah'ın nasbi benim tuttuğum ihtimalle sınırlı değilmiş. Allah'ın zamanı benim acelemden daha hikmetliymiş. İşte bu fark ediş tevekkül kapısının eşiğidir. Şimdi şunu düşün. Bir insan karanlık bir odada duruyor. Önünde tek bir kapı olduğunu sanıyor. O kapı açılmayınca mahvoldum diyor. Ama o odanın başka bir duvarında görünmeyen bir geçit var. İnsan karanlık yüzünden onu göremiyor. İşte bizim hayatta olmaz dediğimiz anların çoğu buna benzer. Biz tek kapıya bakarız. Allah bütün yolları bilir. Biz tek ihtimale tutunuruz. Allah gaybın bütün imkanlarını bilir. Biz bir kulun kararını son hüküm sanırız. Allah kalpleri çevirendir. Biz sebeplerin susmasını son sanırız. Allah sebepleri yoktan var edendir. Bunu bilmek kalbe büyük bir ferahlık verir. Ama bu ferahlık ucuz bir rahatlama değildir. Derin bir iman terbiyesidir. İbni Arabi'nin kalp hakkın tecelligahıdır manasına gelen hikmeti burada çok önemlidir. Kalp ayna gibidir. Ayna paslanırsa yansıma bozulur. Kalp korkuyla, hırsla, kıskançlıkla, aceleyle, öfkeyle, dünyaya aşırı bağlanmakla paslanır. Paslı kalp, Allah'ın rahmet işaretlerini bile yanlış okur. Bir gecikmeyi terk ediliş sanır. Bir imtihanı ceza sanır. Bir ayrılığı yok oluş sanır. Bir kapanışı son sanır. Ama kalp zikirle, teslimiyetle, muhabbetle ve hüsnü zanla arındıkça olaylara başka türlü bakar. Aynı gecikme bu kez hazırlık gibi görünür. Aynı imtihan terbiye gibi görünür. Aynı ayrılık koruma gibi görünür. Aynı kapanış başka bir kapının başlangıcı gibi görünür. Olay değişmemiştir. Kalbin aynası temizlenmiştir. İşte tevekkül kalbin aynasını Allah'a çevirir. İnsan artık sadece yokluğu görmez. Yokluğun içindeki hikmeti sorar. Sadece kapanan kapıyı görmez. Kapıyı kapatanın da açanın da Allah olduğunu hatırlar. Sadece kaybı görmez. Kaybın arkasında kalbe öğretilen dersi fark eder. Sadece bekleyişi görmez. Bekleyişin içinde olgunlaşan duayı hisseder. Tevekkülün gizli kapısı budur. Olayları Allah'tan bağımsız okumamak. Hiçbir şeyi başıboş sanmamak. Hiçbir kapanışı
Allah'ın rahmetinden ayrı görmemek. Hiçbir imtihanı kalbin tamamen terk edildiği yer sanmamak. Bu noktada insanın olmaz kelimesi değişmeye başlar. Eskiden olmaz dediğinde karanlığa düşerdi. Şimdi benim gördüğüm yolla olmayabilir ama Allah dilerse başka bir yol açar der. Eskiden bitti dediğinde yıkılırdı. Şimdi benim bildiğim sayfa bitti, Allah yeni bir sayfa açabilir der. Eskiden kaybettim dediğinde tükenirdi. Şimdi ben neyi kaybettiğimi biliyorum ama Allah'ın beni neden koruduğunu bilmiyorum der. Bu cümleler tevekkülün dilidir. Tevekkül eden kalbin dili böyledir. Keskin hüküm vermez, Allah'a alan açar. Kendi aklının dar çemberine bütün kaderi hapsetmez. Her şeyin görünen yüzüne bakıp son kararını vermez. Rabbim, ben görüneni görüyorum, sen görünmeyeni de bilirsin der. İşte bu söz kalbi genişletir. Bir meseleye sıkıştığında hemen hüküm verme. İbn Arabi'nin derin bakışıyla söyleyelim. Surete takılı kalma. Sadece görünen biçime bakma. Her suretin ardında bir mana vardır. Her olayın ardında bir terbiye olabilir. Her bekleyişin ardında bir hazırlık olabilir. Her kapanışın ardında kalbi başka bir kapıya döndüren bir lütuf olabilir. İnsan surete takılınca daralır. Manayı arayınca genişler. Suret der ki, kapı kapandı. Mana der ki, belki bu kapı seni sana zarar verecek bir yoldan korudu. Suret der ki, bu insan gitti. Mana der ki, belki kalbini sadece Allah'ın dolduracağı bir boşluğa hazırladı. Suret der ki, dua kabul olmadı. Mana der ki, belki dua başka bir şekilde, başka bir zamanda, daha derin bir hayırla cevaplanacak. Suret der ki, ben yalnız kaldım. Mana der ki, belki kalabalıklar çekildi ki Allah'ın yakınlığını duyasın. Tevekkül, işte bu mana kapısına girmektir. Dışarıda aynı olay dururken kalpteki yorum değişir ve yorum değişince insanın hali değişir. Bir şeyi daha bil, tevekkül kader karşısında uyuşmak değildir. Tevekkül kalbin Allah ile diri kalmasıdır. Tevekkül eden insanın içinde derin bir uyanıklık vardır. O işaretleri daha dikkatli okur. Kalbindeki halleri daha iyi gözlemler. Nefsinin aceleciliğini fark eder. Korkusunun nereden geldiğini görür. Allah'a dair zannını temizlemeye çalışır. Duasını daha saf hale getirir. İşte İbni Arabi'nin hikmetinde gayb kapıları böyle anlaşılabilir. Gayb sadece bilinmeyen gelecek değildir. Gayb Allah'ın henüz sana açmadığı manadır. Sen bir olay yaşarsın, olayın manası o anda kapalıdır. Yıllar sonra açılır. Sen bir kayıp yaşarsın, o kaybın seni hangi felaketten koruduğunu yıllar sonra anlarsın. Sen bir gecikme yaşarsın, o gecikmenin seni hangi olgunluğa taşıdığını zamanla görürsün. Sen bir dua edersin. Cevabı beklediğin gibi gelmez ama o dua seni başka bir insana dönüştürür. İşte bazen duanın en büyük kabulü istediğini almak değil başka bir kalbe dönüşmektir. Bu cümleyi iyi dinle. Bazen duanın en büyük kabulü istediğini almak değil başka bir kalbe dönüşmektir. Eskiden panikleyen kalbin sakinleşir. Eskiden kopamayan kalbin özgürleşir. Eskiden dünyaya fazla bağlanan kalbin Allah'a döner. Eskiden olmazsa biterim diyen kalbin Rabbim bana yeter demeye başlar. Bu küçük bir şey değildir. Bu kalpte açılmış büyük bir kapıdır. Şimdi tevekkülün pratik tarafına gelelim. Ama sıradan öğütler vermeyeceğiz.
bu bir iç murakabe olsun. Bir mesele seni çok sıkıştırdığında önce kendine şunu sor: ben bu konuda Allah'a güvenmekten en çok nerede korkuyorum? Bu soru çok derindir. İnsan genelde ben tevekkül ediyorum der. Ama asıl korktuğu yeri görmez. Belki Allah'ın geciktirmesinden korkuyorsun. Belki Allah'ın istediğin şeyi vermemesinden korkuyorsun. Belki Allah'ın seni başka bir yola çevirmesinden korkuyorsun. Belki bırakırsan kaybedeceğini sanıyorsun. Belki kontrolü bırakınca her şey dağılacak zannediyorsun. İşte o korktuğun nokta senin tevekkül kapındır. Orada dur. Orayı saklama. Allah'a şöyle aç: Rabbim, ben sana güvenmek istiyorum. Ama kalbimin şu yeri hala korkuyor. O korkuyu senin rahmetinle yumuşat. Bu dua samimidir. Bu dua süslü değildir. İkinci adım: olmaz dediğin cümleyi yakala. Kendine sor: bu olmaz hükmünü ben hangi bilgiyle veriyorum? Bütün gaybı biliyor muyum? Bütün yolları gördüm mü? Bütün ihtimalleri kuşattım mı? Allah'ın hangi kapıyı ne zaman açacağını kesin olarak biliyor muyum? Hayır. O halde olmaz yerine daha edepli bir cümle koy: ben şu an yol göremiyorum. Ama Rabbim yolun da sahibidir. Bu cümle kalbi Allah'a açar. Üçüncü adım: Fettah ismini kalbine indir. Sadece dilinle ya Fettah deme. Kalbinle şunu hisset: kapıyı açacak olan sadece görünen sebepler değildir. Kapının sahibi Allah'tır. Daraldığında ya Fettah de. Ama bunu aceleyle değil. Bir kapıya vurur gibi değil. Kapının sahibine sığınır gibi söyle: ya Fettah, kalbime kapı aç. Ya Fettah, zihnimdeki düğümü aç. Ya Fettah, bana hayırlı olan yolu aç. Ya Fettah, kapalı sandığım yerde bana hikmetini göster. Dördüncü adım: kalbini sebeplerin gürültüsünden biraz çek. Her gün birkaç dakika sessizce otur. Kendine şunu hatırlat: ben sadece görünen sebeplerden ibaret bir alemde yaşamıyorum. Allah'ın rahmeti benim görmediğim yerlerden de gelir. Bu tefekkür kalbin dar alanını genişletir. Beşinci adım: Allah hakkında hüsnü zanını koru. Hüsnü zan, her istediğinin hemen olacağına inanmak değildir. Hüsnü zan, Allah'ın sana zulmetmeyeceğine inanmaktır. Hüsnü zan, gecikmenin içinde hikmet olabileceğini bilmektir. Hüsnü zan, kapalı kapının ardında koruma olabileceğini kabul etmektir. Hüsnü zan, Allah'ın seni senin gördüğünden daha derin gördüğünü bilmektir. Bu beş adım tevekkülü sadece söz olmaktan çıkarır, kalbin haline dönüştürür. Şimdi metnin en derin yerine gelelim. İnsan neden tevekkül edemez? Zayıf olduğu için mi? Hayır. Çoğu zaman Allah'a güvenmek istemediği için değil. Kalbi daha önce çok kırıldığı için. İnsan birinden hayal kırıklığı yaşar. Sonra Allah'a güvenmekte de zorlanır. Bir dua gecikmiştir. Kalp incinmiştir. Bir kapı kapanmıştır. İnsan kendi içinde Allah'a karşı söyleyemediği bir kırgınlık taşır. Bunu kabul etmek kolay değildir. Ama birçok insanın tevekkül problemi aslında gizli bir kalp yarasıdır. İşte İbn Arabi'nin kalp merkezli bakışı burada şifa verir. Kalp temizlenmeden tevekkül derinleşmez. Kalp Allah hakkında yanlış zanlardan arınmadan güven büyümez. Kalp geçmişteki kırılmaları Allah'ın rahmetine teslim etmeden geleceğe güvenle bakamaz. Bu yüzden tevekkül aynı zamanda bir şifadır. Kalbin Allah'a yeniden güvenmeyi öğrenmesidir. Belki sen de içten içe şöyle diyorsun: ben çok bekledim. Ben çok dua ettim. Ben çok yoruldum. Ben çok kapıdan döndüm.
ben artık nasıl güveneceğim? İşte cevap burada. Allah'a güvenmek, geçmişte yaşadığın acıyı yok saymak değildir. Allah'a güvenmek, o acının Allah'ın rahmetinden büyük olmadığını hatırlamaktır. Sen kırıldın. Ama Allah, kırılan kalbi de onarır. Sen bekledin. Ama Allah, bekleyişin içindeki duayı da bilir. Sen kaybettin. Ama Allah kaybın içinden yeni bir anlam yaratır. Sen karanlıkta kaldın. Ama Allah karanlıkta bile kalbe nur indirir. Tevekkül kalbin Allah'a yeniden açılma cesaretidir. Bazen insan kapısını kapatır. Bir daha umut etmeyeceğim der. Bir daha beklemeyeceğim der. Bir daha inanmayacağım der. Ama ruh derinden şunu ister. Rabbim, bana yeniden güvenmeyi öğret. Bu dua çok kıymetlidir. Şimdi sen de içinden söyle. Rabbim, bana yeniden güvenmeyi öğret. Bu cümle, tevekkül kapısına bırakılmış bir anahtar gibidir. Belki şu an hayatında bir olmaz var. Olmaz dediğin bir dua. Olmaz dediğin bir iyileşme. Olmaz dediğin bir kavuşma. Olmaz dediğin bir iş, olmaz dediğin bir çıkış, olmaz dediğin bir ferahlık. Şimdi o olmaz kelimesinin üzerine Allah'ın kudretini koy. De ki, ben olmaz dedim. Ama benim sözüm son söz değil, son hüküm Allah'ındır. Bu cümle kalbi kendine getirir. Kul hüküm sahibi değildir. Kul sadece zanneder, bekler, ister, korkar, umut eder. Hüküm Allah'ındır. Ve Allah'ın hükmü geldiğinde, insanın imkansız dediği şey bir anda mümkün hale gelebilir. Ama yine dikkat et. Bu, her istediğin aynen olacak demek değildir. Daha derin bir şeydir. Dilerse ondan daha hayırlısını verir. Dilerse kalbini o isteğin esaretinden kurtarır. Dilerse sana bambaşka bir ufuk açar. Dilerse olmaz dediğin şeyi oldurur. Dilerse olsun dediğin şeyi rahmetiyle engeller. Tevekkül bu ihtimallerin hepsinde Allah'a güvenmektir. İşte olgun tevekkül budur. Sadece mucize beklemek değil. Mucize gelmese bile Allah'ın hikmetinden kopmamaktır. Sadece kapı açılsın diye beklemek değil. Kapı açılana kadar kalbi Allah'ta tutmaktır. Sadece sonuç için dua etmek değil. Sonucu beklerken Allah'a daha yakın hale gelmektir. Bu bakış insanı derinleştirir. Artık tevekkül yüzeyde bir kelime değildir. Ruhun nefes aldığı bir hal olur. Şimdi kapanışa doğru İbni Arabi'nin hikmet dünyasından süzülen şu manayı kalbine bırak. Kalp neye yönelirse onunla şekillenir. Kalp korkuya yönelirse daralır. Kalp sebeplere takılı kalırsa yorulur. Kalp insanlardan medet beklerse kırılır. Kalp Allah'a yönelirse genişler. Kalp fettah olan Rabbe dönerse kapalı kapılarda bile edep bulur. Kalp halik olan Allah'ı tanırsa, yoktan var eden kudretin hayatında da yeni yollar yaratabileceğini bilir. Bu yüzden kalbini olmaza değil Allah'ın kudretine çevir. Kalbini kapıya değil kapının sahibine çevir. Kalbini gecikmeye değil hikmete çevir. Kalbini kayba değil korunma ihtimaline çevir. Kalbini korkuya değil Allah'ın sana yeter oluşuna çevir. Ve her daraldığında şu zikri kalbinle söyle. Ya Fettah, bana hayırlı kapıyı aç. Ya Halik, yoktan var eden kudretinle kalbime yeni bir yol yarat. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Bu zikirleri sadece dile yükleme. Kalbine indir. Bir kapı beklerken söyle. Bir konuda olmaz dediğinde söyle. Bir insanın sözü seni yıktığında söyle.
bir yol kapandığında söyle. Bir gece umutsuzluk geldiğinde söyle. Ve her söyleyişinde şunu hatırla. Ben kapıya muhtaç değilim. Ben kapının sahibine muhtacım. Ben sonuca muhtaç değilim. Ben Allah'ın rahmetine muhtacım. Ben bir kulun kararına mahkum değilim. Ben Rabbimin hükmüne emanetim. Bu idrak kalbe indiğinde tevekkül başlar. Ve tevekkül başladığında insan aynı bekleyişte bile başka bir insan olur. Daha sessiz, daha derin, daha güçlü, daha edepli, daha huzurlu, daha Allah'a yakın. Senin göremediğin yol, Allah'ın bilmediği yol değildir. Senin kilit sandığın yer, Fettah isminin tecellisine kapalı değildir. Kalbini dar hükümlerin elinden kurtar, olmaz deme. Allah dilerse olur. Ama daha derinini de unutma. Allah dilerse, senin olmasını istediğin şeyden daha hayırlı bir şeyi kalbine sevdirir. İşte tevekkülün sırrı budur. Sadece kapının açılması değil, kalbin Allah'a açılması. Allah bizi kendi dar zannımıza mahkum etmesin. Allah kalbimizi tevekkülün hakikatiyle genişletsin. Allah bize kapıları değil, kapıların sahibini arayan bir kalp nasip etsin. Ve Allah, olmaz denilen yerlerde bile kudretine güvenen kullarından eylesin.

0: Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.
2: En güzel ilahiler

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.
1: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra

0: batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Nida Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
2: Nida. Radyo Nida.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
9: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Esselamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun diyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyor ve sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 105 ila 115. ayetlerinin tefsirini aktaracağımız bugünkü sohbetimizde önce sizlere ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Mevlamızın Nisa suresinin 105 ila 115. ayetlerdeki ilahi beyanı.

Kıymetli dinleyenlerim, öncelikle Rabbimizden niyazımız, okunan ve dinlenen ayet-i kerimeleri bizler için bir salih amel olarak makbul kılmasıdır. Ardından hasıl olan sevabı, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere, bilcümle peygamberan-ı izamın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı kiram efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, bilcümle şühedai İslam'ın, Kerbela'da şehit düşen Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz ve onunla birlikte Kerbela şehitlerinin cümlesinin ervahına, Allah yolunda can veren bütün şehitlerimizin ve gazi olarak ahiret yurduna göçen bütün gazilerimizin, Sadat-ı Kiram hazaratının, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliyanın ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin nihayet bir Fatiha'ya muhtaç ehli iman ve İslam'ın ruhlarına Mevlamız Teala bizlerden bir güzel hediye olarak vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 105. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Hainlerden taraf olma. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi, Kuddise Sirruh Hazretleri, bizlere bu ayet-i kerime ile ilgili şu bilgileri veriyor ve şu sözlerle ayetin tefsirine başlıyor. Rivayet edildiğine göre Zafer oğulları sülalesinden Tu'me bin Übeyrik adındaki bir adam, komşusu Katade İbni Numan'ın bir un çuvalı içindeki zırhını çalmış, ancak çuvalın deliğinden unun yollara döküldüğünün farkında olmamıştı. Tu'me bu zırhı götürüp Zeyd bin Semin adlı bir Yahudinin yanında gizlemişti. Çalınan zırh şüphe üzerine komşusu Tu'me'nin yanında arandı fakat bulunamadı. Zırhı almadığına ve ondan haberi olmadığına da yemin etti. Onu bıraktılar fakat çuvaldan dökülen unun izini takip ederek Yahudi'nin evine kadar geldiler ve zırhı onun yanında buldular. Yahudi zırhı kendisine Tu'me'nin verdiğini söyledi. Bir grup Yahudi de onun doğru söylediğine şahitlik ettiler. Bunun üzerine Zafer oğulları sülalesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek kendi adamları olan Tu'me'nin ayıbını üstünden atmak için Yahudi'nin cezalandırılmasını, kendilerinin Tu'me'nin suçsuzluğuna ve hırsızın bizzat Yahudi olduğuna şahitlik etmelerine binaen Yahudi'nin bu suçun cezası olarak elinin kesilmesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem şahitlik eden hem de şahitlik edilenin zahiren Müslüman olmaları hasebiyle onların şahitliklerini kötüleyecek bir tavır ortaya koymadı. Ancak onların istedikleri yönde herhangi bir hüküm de vermedi. Bilakis durup vahyin gelmesini bekledi. Bunun üzerine Tu'me ile şahitlerinin yalancı olduklarını, Yahudi'nin ise bu suçtan beri olduğunu uyaran bu ayet indi. Ayet-i kerimede Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye, yani sana bildirdiği ve vahyettiği şekilde demektir. Yine ayette sana kitabı yani Kur'an'ı hak ile indirdik ifadesiyle sen onunla hükmet ve hainlerden taraf olma. Onlar için Yahudi'ye hasım olup yani o hainler için Yahudi'ye hasım olup onları müdafaa etme. Onlar ifadesiyle Tu'me ve ona yardım edenler kastedilmektedir. Rivayet edildiğine göre kavmi
cahiliye döneminde hırsız olduğu için bu hırsızlığın Tuğmen'in işi olduğunu biliyordu. Fakat onlar gece boyunca plan kurup hırsızlık cezasını Tuğmen'den def etmek için Yahudi'nin aleyhinde şahitlik etmeyi kararlaştırdılar. Bundan dolayı Allah onların hepsini hainlikle vasfetmiştir. Yine bu ayet-i kerimede geçen hainler ifadesiyle kastedilen Tuğme ve onun yolundan giden herkes olduğu da ifade edilmiştir. Bu ayet-i kerimeden hemen sonra gelen 106. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Yani onların şahitliklerine güvenerek hüküm verme niyetinden dolayı Allah'tan mağfiret dile denilmiştir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Yani kendisinden bağışlanma dileyen kimseye bağış ve rahmeti boldur. Bu ayet-i kerimeden sonra gelen 107. ayette ise Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah daima hainlik yapıp günah işleyenleri sevmez. Aslında kendilerine hıyanet edenleri sen savunma. Çünkü Allah daima hainlik yapıp günah işleyenleri sevmez. Ayet-i kerimede geçen kendilerine hıyanet edenleri savunma ifadesini müfessirimiz şöyle aktarıyor bizlere: burada hainlik, günah işleyerek aslında kendine haksızlık etmek anlamına gelir. Onun için kendilerine hıyanet etmedikleri halde ayette ettiklerinin söylenmesi, hıyanetlerinin zararının sonunda yine kendilerine dönecek olmasındandır. Nitekim haksızlık edene de haksızlık eden kendisine eder denilir. Kendilerine hıyanet edenlerden kasıt ya Tuğme ve benzerleridir ya da o ve ona yardım eden, suçsuz olduğuna şahitlik eden kavmidir. Çünkü onlar günah ve hıyanette onunla ortaktır. Ve ayet-i kerime devam ediyor: çünkü Allah daima hainlik yapıp hıyanette aşırı ve ısrarlı olanları, günah işleyenleri yani günaha dalanları sevmez. Allah'ın sevmemesi buğuz ve öfkeden kinayedir. Tuğmeden bir ihanet ve bir günah sadır olmasına rağmen onun kötü karakteri bu iki fiili artırmaya meyilli olduğu için onun bu fiili tekrar tekrar yaptığına delalet eden mübalağa lafzı kullanılmış, ayette havvanen esima vasıflarıyla bu durum ifade edilmiştir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor: rivayet edildiğine göre Tuğme Mekke'ye kaçtı ve orada irtidad etti, yani İslam dininden çıktı. Orada hırsızlık yapmak için bir evin duvarını delerken duvarın üzerine yıkıldığı ve bu şekilde öldüğü bildirilir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen Nisa suresinin 108. ayetinde şöyle buyurulmaktadır: İnsanlardan gizlenirler de Allah'tan gizlenmezler. Halbuki geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp kurarken o onlarla beraberdi. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Onun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler. Utandıkları ve zararlarından korktukları için insanlar günah işlerken diğer insanlardan gizlenirler de Allah'tan gizlenmezler. Yani kendisinden haya edilmeye ve azabından korkulmaya daha müstahak olduğu halde Allah Sübhanehu ve Teala'dan haya etmez ve korkmazlar. Halbuki
O onlarla beraberdir. Onları ve hallerini çok iyi bilendir. Allah'ın çirkin gördüğü ve sorumlu tutacağı, muahaze edeceği, cezalandıracağı şeyi terk etmek dışında yaptıklarını gizleyecekleri hiçbir yol yoktur. Halbuki geceleyin onun, yani Allah'ın razı olmadığı masum, suçsuz bir insana iftira, yalan yere yemin ve şahitlik gibi sözü düzüp kurarken, yani planlar uydururken Allah onlarla beraberdir. Tuğme kendi kendine şöyle demişti: ben zırhı çalanın Yahudi olduğunu söyleyip ona iftirada bulunur, onu benim çalmadığıma dair yemin ederim, yeminim de kabul görür. Çünkü ben onların dini üzereyim. Yahudinin yemini ise kabul edilmez. Tuğme'nin kavmi de bizden birinin üzerinden hırsızlığın lekesini ve cezasını def etmek için yalan şahitlikte bulunuruz dediler. Allah onların yaptıkları gizli ve açık her şeyi kuşatmıştır. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz. Aziz dinleyenlerim, hemen ardından devam eden 109. ayet-i kerimede konuya Rabbimiz şöyle bir açıklık getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Ayet-i kerimede farz edin ki siz Tuğme ve kavmini dünyada iken hararetle müdafaa ettiniz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Allah onları azaba çarptırdığı zaman ahirette onları kim müdafaa edecek? Yahut onlara kim vekil olacak? Onları Allah'ın azabından ve intikamından kim koruyup himaye edecek? Et-Tevilatun Necmiye'de hiçbir nefsin başka bir nefis için bir şeye malik olmadığı ve hükmün sadece Allah'a ait olduğu günde onların vekaletiyle kim vekil olup konuşacak denilmektedir. Sadi şöyle der bir beytinde: yapılan işten ve söylenen sözden hesaba çekilecek gün, azamet sahiplerinin korkudan vücudu titrer. Öyle bir an ki onda nebiler bile dehşete kapılır. Senin işlediğin günahların için hangi özrün var? Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor: kulun ölmeden önce bütün günahlardan nasuh bir tevbe ile tevbe etmesi, Allah'ın farzlarındaki kusurlarını telafi etmesi, zulmettiği kimselerin haklarını tek tek iade etmesi, diliyle küfür, iftira, alay veya gıybet, eliyle darp, kalbiyle suizan suretiyle hücum ettiği kimseden helallik istemesi, ölmeden önce üzerinde hiçbir fariza ve zulüm kalmayıp haksızlık ettiği kimselerin gönüllerini hoş etmesi gerekir. Bugün insanların mahremiyetlerine sataşıp mallarını aldığın için çok seviniyor olabilirsin. Ama yarın adalet mahalline getirilip de günahların sebebiyle sana, sen hakir, aciz ve fakir bir müflissin, artık burada bir hakkı iadeye veya özür ileri sürmeye kadir değilsin dendiğinde ne kadar pişman olacaksın. Ey miskin! Bunca çalışıp didinmene rağmen amel defterinin sevaplardan yoksun olduğunu gördüğün ve nerede benim sevaplarım dediğin zaman cevap olarak hasımlarının defterine aktarıldı denilince halin nice olacak? Ey kardeşim! Amel defterleri uçuşup mizanlar kurulduğunda bütün mahlukatın huzurunda ismin çağrılarak falan oğlu filan nerede, Allah'ın huzuruna hesap vermeye gelsin diye çağrıldığını düşün. Seni almakla görevlendirilen meleklerin gelip seni yakaladıklarını ve Allah'a yaklaştırdıklarını, başkalarının isimlerinin
senin ismine benzemesinin buna mani olmadığını, çağrılanın sen olduğunu bildiğini ve korkudan kalbinin tir tir titrediğini, uzuvlarının sendelediğini, renginin attığını, kalbinin yerinden çıkar gibi olduğunu tasavvur et. Rabbinin huzuruna hesap vermeye götürüldüğünü, meleklerin elindeyken bütün mahlukatın gözlerini sana diktiğini ve nereye götürüldüğünü bildiğinden dolayı korkunun arttıkça arttığı o dehşetli durumda halinin ne olacağını tahayyül et. Ve müellifimiz aktarılan bu kısımların Tenbihül Gafilin adlı eserden alındığını ifade ederek sözlerine şöyle devam ediyor. Bu aktarılanları iyi öğrendiysen, bildiysen, artık hıyanetini emanete, günahını taate, zulmünü adalete, yalancılığını tam doğruluğa, dürüstlüğe çevir. Ve Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü istiğfar günahların ilacıdır. Çok bağışlayıcı melik olan Allah'a giden melekut kapısı onunla açılır. Ve 110. ayeti kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Bu müjdeleyici ayeti kerimeyi müfessirimiz şu sözlerle aktarıyor. Kim bir kötülük yapar, yani Tu'men'in Katade ve Yahudi'ye yaptığı gibi kötülüğü başkasına ulaşan ve kendisini rezil eden çirkin ve mütecaviz bir amel işler yahut yine Tu'me gibi yalan yere yemin ederek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan sadık bir tövbe ile mağfiret dilerse işte burada tövbe şart kılınmıştır. Çünkü istiğfarla birlikte tövbe ettim, kötülük işledim, ona asla dönmeyeceğim, ya Rabbi beni bağışla demedikçe ittifakla tövbe etmiş olmaz. Haddadi tefsirinden alındığını ifade eden bu bilgiden sonra müfessirimiz şöyle devam ediyor. Böyle bir durumda Allah'ı çok bağışlayıcı ve kendisine çok ihsanda bulunur şekilde esirgeyici olarak bulur. Tövbe edenin mağfiret ve rahmetin eserlerini müşahede etmesi de ayrı bir nimet olduğu için burada Tu'me ve kavmini tövbe ve istiğfara ziyadesiyle teşvik vardır. Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bana Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle haber verdi ki o sözünde sadıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman günah işleyip de sonra güzelce abdest alır, iki rekat namaz kılar ve istiğfar ederse, yani Allah'tan affını dilerse Allah onu affeder. Sonra Hazreti Ali Nisa suresinin 110. ayetini okudu. Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Müellifimiz bu ayete dair sözlerini şu beyitle bitiriyor. Ey sınırsız günah işleyen, o kötü işlerinden hiç korkmuyorsun. Tevbe et de Hakk'ın rızasını bul. Zira tevbeden daha iyi bir şefaatçi yoktur. Nisa suresinin 111. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi en iyi bilendir ve büyük hikmet sahibidir. Ayet-i kerimede kim günahlardan bir günah kazanırsa, zararı ve vebali kendisinden başkasına gitmeyecek şekilde onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. O halde dünyada ve ahirette o ceza ve azaba hedef olmaktan sakınsın.
Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir. Onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Yani günahının pası kişinin berrak kalp aynasında hemen ortaya çıkar ve onu hakkı görmekten ve hakkı dinlemekten hem kör hem de sağır eder. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur Mutaffifin suresinin 14. ayetinde. Hayır, onların kazandıkları kalplerini kirletmiştir. Ve ayeti kerime, Allah her şeyi en iyi bilendir, büyük hikmet sahibidir. Yani Allah o kimsenin yaptığı her şeyi bilen ve verdiği cezada da hikmet sahibi olandır. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 112. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bir hata ya da günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Ayette geçen kim küçük veya kasıtsız bir hata ya da büyük veya kasıtlı bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, yani dünyadaki cezasını yüklemek için zikredilen hata ve günahtan birini Tuğme isimli kişinin Yahudi'ye ettiği gibi başkasına iftira ederse, muhakkak ki suçsuz kimseye suç isnat ettiği için ölçüsü takdir edilemeyecek büyük bir iftira ve apaçık, yani çok belli ve çirkin bir günah yüklenmiş olur. Çünkü o şahıs suç işlediği için günahkar ve işlediği günahı suçsuz bir kimseye attığından dolayı iftiracı olmuştur. Böylece her iki günahı kendisinde toplamıştır. Bir suçsuza iftira atmak ayet-i kerimede bühtan diye isimlendirilmiştir. Bu kelime hayret ve şaşkınlık ifade eder. Çünkü iftira edilen bir kimse, kendisine isnat edilen suçu duyduğu zaman, yalanın büyüklüğünden şaşkına döner. Bir kimsenin hayret ve şaşkınlığını ifade için bu kelime kullanılır. Bir kimse birinin söylemediği şeyi söyler veya yapmadığı bir fiili ona nispet ederse, ona bühtan ettin denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edildiğine göre gıybet din kardeşin hakkında hoşlanmadığı bir şeyi söylemendir buyurmuştu. Kendisine eğer kardeşimde bu dediğim şey varsa ne dersiniz ya Resulallah diye sorulunca Efendimiz şöyle buyurdu. Şayet dediğin kardeşinde varsa gıybet etmiş olursun. Eğer onda yoksa ona iftira atmış olursun. Aziz dinleyenlerim, bu ayeti kerimenin ardından gelen Nisa suresinin 113. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu gerçekten büyük olmuştur. Müellifimiz ayet-i kerime ile ilgili sözlerine şöyle başlıyor aziz dinleyenlerim. Allah'ın ismeti ve muhafazası ile sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh, yani Tuğme'yi müdafaa eden Zafer oğullarından bir grup seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar suçlunun kendi adamları olduğunu bildikleri halde durumu karıştırarak doğru hüküm vermekten saptırmaya yeltendiler. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar buyuruluyor. Çünkü yaptıkları şeyin vebali kendilerine aittir. Sana hiçbir zarar veremezler. Yani Allah seni korur. Senin aklına gelen şey işin zahirini esas almaktır.
yoksa Allah'ın hükmünden sapma değildir. Allah sana kitabı, yani Kur'an'ı ve hikmeti, yani Kur'an'daki hükümleri indirmiştir. Sana helali, haramı öğretmiştir. Ve yine sana gaybı ve gizli işleri vahyederek o vakte kadar bilmediklerini öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu gerçekten büyük olmuştur. Çünkü peygamberliğin bütün insanlığa şumulu ve önderliğinin tam olmasından daha üstün bir lütuf yoktur. Seni koruması ve bilmediğin şeyleri öğretmesi de onun bu büyük lütfundandır. Haddadi isimli müfessir tefsirinde şöyle demiştir: bu ayetler bir kimsenin işin hakikatini bilmeden haklı veya haksız olduğunu savunmasının caiz olmadığına delalet etmektedir. Yine hasımlardan biri Müslüman, diğeri kafir olduğunda hakimin onlardan herhangi birine meyletmesi caiz değildir. Bir insanın elinde çalıntı mal bulunursa bu onun aleyhine hüküm verilmesini gerektirmez. Müfessirimiz diyor ki, şunu bil ki bu ayet birçok faziletleri bir araya toplamıştır. Hayrın faydasının isteyene ait olması gibi şerrin vebalinin de sahibine döneceğinin açıklanması bu faziletlerdendir. Hikaye edildiğine göre Allah Teala bir ineğin buzağısını onun gözünün önünde boğazlayan bir kişinin elini kurutmuştur. Daha sonra o kişi yuvasından düşen bir kuş yavrusunu yerine koyduğu için elini eski haline döndürmüştür. Denilir ki, üç sınıf insan vardır, bunlar iflah olmazlar. Bunlar insan alıp satan, yani esir alıp satan kimse, yaş ağacı kesen ve yavrulu ineği boğazlayan. Yine hikaye edildiğine göre bir kadın dilencinin birine bir lokma ekmek vermişti. Daha sonra tarlaya gitti. Kısa bir süre sonra orada doğum yaptı. Ancak bir kurt gelip çocuğunu kaptı. Kadın, "Ya Rabbi, çocuğum," diye feryat edince hemen birisi çıka geldi, kurdun boynunu tutup çocuğa hiç eziyet vermeden çıkarıverdi. Sonra kadına, "Kurdun ağzındaki bu lokma senin fakirin ağzına koyduğun lokmanın karşılığıdır," dedi. İşte herkes böylece dünyada yaptığı şeyin karşılığını görür. Bu ayette anlatılan hikmetlerden biri de ilim ve hikmetin en yüksek faziletlerden olmasıdır. Faydalı ve insanı Allah'a yaklaştıran ilimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasında "Faydasız ilimden sana sığınırım," buyurduğu gibi Allah bizi faydasız ilimden muhafaza etsin, diyor müellifimiz. Şöyle devam ediyor sözlerine: faydalı ilmin yardımı ahirette de kesilmez. Nitekim Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: Ademoğlu öldüğünde üç şeyi dışında onun ameli kesilir. Bunlar ise sadakayı cariye, kendisiyle faydalanılan ilim ve kendisine dua eden salih evlat. Yine bu ayette anlatılan faziletlerden biri de kişinin lütuf ve iyilikleri kendinden değil de Allah'ın fazlından ve rahmetinden bilmesidir. Hiçbir kul kendi nefsini temize çıkaramaz. Çünkü nefisler tezkiye mahalli değildir. Öyleyse kim nefsinin bir özelliğini beğenirse batınındaki yakın nurlarını söndürmüş olur. Kamil insan nefsini asla değerli görmez. Amelini nasıl görsün? Kulun doğumundan ölümüne kadar yaptığı bütün ameller onun var olma nimetini bile karşılamaz. Sadi şöyle der: Allah'tan hayır için bir lütuf ulaşırsa ancak kuldan bir başkasına hayır ulaşır.
Hizmete yönelmek istiyorsan Allah'a hamd et ve yaptığın hizmeti görme. Ayetin işari tefsiri şöyledir diyor müellifimiz. Allah'ın fazlı ihsanlarından bir ihsandır. Onu dilediğine verir. Hiç kimsenin o ihsanı kesp yani kazanması ve celbetmesi, kendisine yöneltmesi mümkün değildir. Allah bu lütfu sayesinde kulu imana hidayet eder ve salih amele muvaffak kılar. Allah'ın sana lütfu gerçekten büyük olmuştur ifadesindeki azim yani büyük olan Allah Teala'dır. Yani sen ey peygamber, alemlere Allah'ın lütfu ve rahmeti olduğun gibi azamet sahibi olan Allah da senin için bir ihsan ve rahmettir. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 114. ayetinde Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların fısıldaşmalarının bir çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenin fısıldaşması müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Onların yani insanların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ayette geçen necva, lügatte iki kişi arasındaki gizli konuşmadır. Zeccac isimli alime göre necva, bir topluluğun veya iki kişinin açık veya gizli olarak baş başa konuşmalarıdır. Mücahit, bu ayetin her ne kadar hırsızın kavminin hırsızı kurtarmak için kendi aralarında gizlice konuşmaları hakkında inmiş olsa bile, hükmünün bütün insanlar hakkında umumi olduğunu söylemiştir. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin fısıldaşması müstesna. Ayette geçen maruf yani iyilik, şeriatın güzel gördüğü ve aklın da inkar etmediği şeydir. Maruf, bütün güzellik çeşitlerini ve iyi amelleri içine alır. Ayetteki sadakadan maksat zekat ise, o zaman buradaki maruf, borç verme, darda kalanın yardımına koşma ve nafile sadaka olarak tefsir edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, her iyilik yani maruf bir sadakadır buyurmuştur. Cennet ehlinin cennete ilk girecek olanları ehli maruftur. Yani iyilik sahipleridir. Ve yapılan iyilikler insanı kötülüklerden korur. Bir hadis-i

sadakadan daha üstün olan bir şeyi haber vereyim mi?" diye buyurdu. Bunun üzerine orada olanlar, "Evet ya Resulallah," diye cevap verince, Efendimiz, "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasının bozulması kökünü kazır. Ben bununla saçın kazınmasını değil, dinin kökünün kazınmasını kastediyorum," buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana senin için kırmızı develerden daha hayırlı bir sadaka göstereyim mi?" buyurdu. Ben de "Evet" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bozuştukları zaman insanları barıştırırsın ve birbirlerinden uzaklaştıkları zaman onları yakınlaştırırsın," buyurdu. Ayet-i Kerime'de geçen, "Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, yani sadaka verir, iyilik yapar ve insanların arasını düzeltmeye çalışırsa" demektir. Bu fiiller Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılırsa önem kazanır. Çünkü ameller niyetlere göredir. Muhakkak ki riya ve şöhret için hayır yapan kimse, yaptığı şeyle mahrumiyetten başka bir şeye müstahak olmaz. Sadi şöyle der, "Sende ihlasın kökü yoksa eğer, senden daha mahrum biri bulunmaz bu kapıda. Ey oğul, amrın kapısında bir ücret beklemesen, Zeyd'in evinde iş görüyorsan eğer." Ve değerli dinleyenlerim, sohbetimizin son ayetine gelmiş bulunuyoruz. Nisa suresinin 115. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. "Kendisine doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir." Ayet-i Kerime'de "kendisine doğru yol belli olduktan sonra" ifadesiyle peygamberin nübüvvetine delalet eden mucizelere şahit olmak suretiyle hak kendisine zahir olduktan sonra kim peygambere karşı gelir, yani ona muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, yani müminlerin üzerinde daim olduğu itikat ve amel gibi dosdoğru dinin dışında başka bir şeye tabi olursa, onu o yönde bırakırız, onu yöneldiği sapık yolda devamlı kılarız ve kendisini seçtiği şeyle baş başa bırakıp rezil ederiz ve cehenneme sokarız. Yani oraya girdiririz. O, yani cehennem, ne kötü bir yerdir. Rivayet edildiğine göre Tume, Allah'ın hükmüne inat edip elinin kesilmesiyle rezil olacağından korkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etti, Medine'den Mekke'ye kaçarak oradakilerin dinine girdi ve kafir olarak öldü. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cabir'den radıyallahu anh. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden, her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Araf suresinin 196. ayeti kerimesinin meali, tefsiri ve açıklamaları ile ilgili elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Aziz din kardeşlerim, muhterem hak yoldaşlarım, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri gerçekten salih, abid, doğru, dürüst, sözünde sadık ve özünde muhlis olanların dostu ve yardımcısıdır. Allah Celle Celaluhu muttakilerle ve muhsinlerle beraber olduğunu beyan ve ilan buyurmaktadır. Nahl suresinin 128. ayeti cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, elbette Allah-u Teala küfür ve masiyetlerden sakınanlar ve daima iyilik edenlerle beraberdir. Bunun ne büyük bir nimet olduğunun şuuruna varanlar, kıymet ve ehemmiyetini anlayabilirler. Yerlerin ve göklerin görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbi ve mürebbisi, küfür ve isyanlardan, hata ve nisyanlardan gücü yettiği kadar sakınanların, rıza-i ilahisine aykırı hareket ve davranışlardan çekinenlerin, ellerinden geldiği kadar hayır ve iyilik işleyenlerin beraberindedir. Onların dostu ve yardımcısıdır. Kıymeti dinleyenler, Allah-u Teala Zat-ı Uluhiyetini sevenleri sever. Zat-ı Ehadiyetini zikredeni zikreder. Allah-u Sübhanehu ve Teala'yı unutanlar kendi nefislerini unutmuşlardır. Kendi nefsini ve aczini unutanlar ise fasık ve günahkardır. Bütün kötülükler, isyanlar, taşkınlıklar ve aşırılıklar Allah-u Teala'yı unutmaktan ileri geliyor. Allah-u Teala'yı inkar edenler, kıyamet günü ona hesap vereceklerini münkir bulunanlar, kendilerinden her türlü kötülük umulması gereken kimselerdir. Böylelerinden Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Bunlar dünya hayatına razı olur, ahireti ret ve inkar ederler. Yalnız dünya hayatı ile yetinirler. Bunca ayat-ı ilahiyeye yüz çevirirler ve içine düştükleri gaflet ve delalet girdaplarında boğulur giderler. Onların bu tutum ve durumları bütün gaflet ve delalet erbabının olduğu gibi kendilerini bu inkarlarının cezasını çekmek üzere cehenneme sürüklemekten gayrı hiçbir işe yaramaz. Allah-u Teala Celle Celaluhu Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i cellelerinde buyuruyor ki, onlar ki ahirete inanmayarak bize kavuşacaklarını ummazlar. İkabımızdan korkmaz, sevabımızı rica etmezler. Dünya hayatına razı olur ve onunla mütmain bulunurlar ve onlar ki ayetlerimizden ibret almaz gafillerdir. Onların kazandıkları küfür ve masiyetler yüzünden varacakları yer ise ancak ateştir. Buna mukabil Allah-u Teala'ya iman eden, onun varlığını ve birliğini dilleriyle ikrar ve kalpleriyle de tasdik eyleyen ve kulluk ve ibadet vazifelerini hakkıyla yerine getirmeye çalışan ehli imanın gidecekleri yerinde cennet-i aliyat olacağı yine ayet-i kerime ile sabittir. Yunus suresi 9. ayet-i cellede Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, iman edip salih ameller işleyen kimseleri ise Rableri bu imanları sebebiyle ağaçları altında nehirler akan,
o nimetlerle dolu cennetlerdeki saadetin yolunu gösterir. Evet, aşık ve sadık müminler orada hayat ebediye mazhar olacaklar. Daimi bir zevk-ü sefa içinde bulunacaklar ve ebediyen cennat-ı aliyatta kalacaklardır. Kafirler küfürlerinin cezasını ebediyen çekecekleri gibi, müminler de iman ve ikrarlarının mükafatını ağaçlar altından ırmaklar akan cennette ebediyen zevk ve sefada bulunacaklardır. Bu fani ve gelip geçici dünya hayatında iman zevkine varan, ibadet tadını tadan, Allah-u Teala'yı seven ancak müminlerdir. Bu alemde manevi olarak tattıkları bu zevki, baki ve ebedi alemde maddeten tadacak ve yaşayacaklardır. Nitekim kafirler de bu alemde çektikleri manevi imansızlıklarının cezasını, ibadetsizlik azabını, o alem-i bakide fiilen ve maddeten cehennemde çekeceklerdir. Burada bir açıklama ve uyarma yapmak istiyoruz. Allah-u Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet ve ahirete iman etmeyenlere dikkat ve ibretle bakınız. Ve onların hal ve gidişlerini şöyle bir tetkik ediniz. Göreceksiniz ki bu gibiler manevi bir boşluk ve yoksulluk içindedirler. Hiçbir şeyden zevk almaz, hiçbir şeyle oyalanamazlar. Vakit geçirmek ve sözüm ona, eğlenmek için meşgul oldukları her şey onlar için bir yorgunluk, bezginlik, kaygı ve üzüntü kaynağı olur. Oysa dış görünüşleriyle mutlu gibidirler. Maddi imkanları vardır. Birçok kimsenin erişemediği refah seviyesine ulaşmışlardır. Dilediklerini diledikleri zaman temin edebilirler. Böyle olduğu halde hayatlarından memnun değillerdir. Daima bir iç sıkıntısı, buhran, vesvese ve tasa içindedirler. Ağızlarının tadı yoktur. Gönüllerinin muradı yoktur. Ne istediklerini, ne yaptıklarını, niçin yaşadıklarını bilemezler. Çoğunun belirli bir gayesi ve hedefi de yoktur. Yüzlerine gülen herkesi kendilerinden menfaat koparmak isteyen sahtekar gibi görürler. Kimseye güvenemezler, kimseye dayanamazlar. Herkese kuşkuyla bakarlar ve haklı olduklarına kendilerini inandırmak için kendilerini zorlarlar. En yakınlarından, hatta eşlerinden ve çocuklarından bile emin değildir. Herkesin kendilerini kandırmak istediğini sanırlar. Kalplerinde şefkat, merhamet ve hassasiyet kalmamış, gönülleri adeta nasırlaşmıştır. Neden mi? Zira bu gibiler imansızlıklarının azap ve ızdırabı içindedirler. Bu manevi hastalıklarını bir türlü teşhis edemedikleri için de tedavisi, çarelerini bulamamışlardır. Mesela yanılıp ölümü düşünseler veya yakınlarından birinin ölümüne şahit olsalar, ölüm sonrası akıllarına bile gelmez. Önünde sonunda kendilerinin de öleceklerini, bu dünya saltanatını bırakıp gideceklerini, paracıklarının sevmediklerine kalacağını, mallarının, mülklerinin başkalarının olacağını düşünürler ve bu inançları dolayısıyla kara toprağın altına girip çürümeyi hatırladıkça derin bir yeis ve azaba düçar olurlar. İmanı olmadığından ölümün fani dünya hayatının sonu, ebedi ahiret hayatının başlangıcı olduğunu bilemezler. Ve bu imansızlık ve bilgisizlik onları için için kemirir durur. Halbuki asıl azabın kendileri için kara toprağın altına girdikleri günden başlamak suretiyle maddeten ve ebediyen devam edeceğinden gafildirler. Evet, ölümü düşünmek ve hatırlamak bu nevi münkirler için azap ve ızdıraptır. Oysa ahirette başlarına gelecekleri azap ve ikabın dehşetini gördüklerinde çirkin görüp kaçtıkları ölümü öylesine arzulayacaklar ve öylesine pişman olacaklardır ki toprak olmaya dahi razı olacaklar ve fakat bir daha ele geçiremeyeceklerdir. Kur'an-ı Azim onların bu hallerini şöyle haber vermektedir. Nebe suresinin 40. ayet-i cellesinde o gün herkes ellerinin ne takdim ettiğine, daha önce hayır ve şer ne yapmış olduğuna bakacak ve kafir keşke dünyada toprak olaydım, hiç yaratılmasaydım ve bu hesap azabı da
görmeseydim diyecek. Onların bu pişmanlık ve temennilerine şaşmayınız aziz din kardeşlerim. Kıyamette kişi dünya hayatındayken ahiret için yaptıklarını ve takdim ettiklerini, işlediği hayır ve şerri görüp bilecek. Bütün yaratılanların hesaba çekildiklerini görecek. Herkesin alacağını, alacaklısından alarak hakkın kaza olduğuna vakıf olacak. Bu arada hayvanların toprak olduklarını müşahede ederek, çekecekleri azabın ne derece korkunç olacağını gözleriyle görecek olan kafirler, gözleri yuvalarından uğramış, şaşkın ve perişan bir halde dövünecekler ve ah ne olaydı, bizler de hayvanlar gibi toprak olsaydık, bu azaba düçar olmasaydık diye feryat ve figan edeceklerdir. İşte o gün dünya hayatında gayet çirkin gördükleri ve akıllarınca kaçtıkları ölümü hasretle arayacak, en büyük nimet bilecekler ama ne fayda. Artık orada ölüm yoktur. Ebedi azap ve ızdırap vardır ki bu gibi kafirlerin dünyada korktukları ve kaçtıkları ölüm bu azabın yanında pek hafif kalacaktır. Müminler için ise hal ve keyfiyet böyle değildir. Çünkü ehli imanın inancına göre ölüm dar, küçük, sıkıntılı, kasvet ve meşakkatli bir kira evinden geniş, ferah, neşe ve sürur dolu, rahat ve asude, kendi ebedi mülkleri olan bir eve taşınmaya benzer. Müminlerin imanına göre insan ölümle yok olmaz. Bilakis insan hayatı cavidaniye ileten gayet tatlı bir şeydir. Öyle bir tat ki bu tadışta vuslat-ı canan vardır, cennet-i rıdvan vardır, ebedi saadet ve selamet vardır. Baki ve daimi bir rahatlık ve ferahlık vardır. İnsan böyle bir şeyi tadınca yok olabilir mi? Elbette hayır. İnsan ölümle yok olup gitmez. Belki dünya hayatında vücutları kendilerinde perde olduğundan gözlerden nihan olurlar. Bunu nasıl red ve inkar edebilir? Gözle görmediğimiz nice varlıklar vardır. Bu varlıklar bazen maddi, bazen de manevidir. Kıymeti dinleyenler, bize de ahiretten haber veren, ölenlerin yok olup gitmediklerini açıkça bildiren 224 bin peygamber var. Her asırda ahirete iman eden, insanın ölümle yok olmadığına inanan ve bu inançlarını ilan eden 1,5 milyar alimler ve müminler var. Hatta ehli kitap olan Museviler ve Hristiyanlar da kendilerine göre ahirete inanmakta ve insanın ölümden sonra yok olmadığına kani bulunmaktadırlar. Her zaman, her vesileyle tekrarladığımız gibi, göre nedir görene, köre nedir köre ne? Büyük emekler vererek, gücümüzden öte masraflara katlanarak, okutmaya, dinine, milletine ve memleketine hayırlı ve yararlı bir insan olmaya özendiğimiz yavrularımız, haylazlık ettiği kötü arkadaşlarla düşüp kalkmaya, kötü alışkanlıklar peyda etmeye başladığı zaman akıbetini görüyor, kendisine öğütler veriyor ve doğru yola getirmeye çalışıyoruz ama o kör körüne bildiğinden şaşmıyor ve sonunda bizim yıllar önce gördüğümüz o feci akıbete düşüyor ve ancak o zaman haklı olduğumuzu anlıyor ya, artık neye yarar? Demek ki insanoğlu her şeyi hakkıyla ve layıkıyla görebilmek hassasından mahrumdur. Gördüğümüzü sandığımız halde yanıldıklarımız ve yanlış gördüklerimizi sayılamayacak kadar çoktur. Nitekim mevcut oldukları halde göremediklerimiz, görmeye asla muktedir olamayacaklarımız da pek çoktur. Namus, ırz, iffet, akıl, fikir istisnasız herkeste vardır. Ama görebiliyor muyuz? Bu dünya bir sorumluluk ve hesaplaşma alemi değil midir? Amir memurundan, usta işçisinden, öğretmen öğrencisinden, büyük küçüğünden hasılı, kademe kademe herkes birbirinden hesap sormuyor mu? Hatta geçimlerini sağlamak için binbir mihnet ve meşakkatle katlandığımız, uğurlarında birçok fedakarlıkları göze aldığımız eşlerimiz bile sırası gelince, "Efendi, dün gece neredeydin?" diye hesap sormuyor mu? Oğlumuz ve kızımız biraz gecikecek olsalar, "Yavrum, bu saatlere kadar nerelerde kaldın?" diye hesap sormuyor muyuz?
amir mahiyetindeki memuruna neden geciktiniz diye hesap sormuyor mu? Usta işçisine verdiğim işi neden yapmadın diye hesap sormuyor mu? Pekala insanoğlu bu dünya hayatında başıboş dolaşsın, kafa gezdirsin diye mi gönderilmiştir? Kıyamet suresinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor buyurulmuştur. Kıymeti dinleyenler, ahiret ve kıyametin vuku mutlak ve muhakkaktır. Yerlerin ve göklerin, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbi ve Maliki elbette ve elbette kullarından hesap soracak. İnananları mükafatlandıracak ve inanmayanları da cezalandıracaktır. İşte biz bu keyfiyeti ancak kısa aklımızın tartabileceği kadar Kudretullah'ın eserlerini göstererek ispat edebiliriz. Çevrenize dikkatli ve ibretle bakarsanız bunları görmeniz mümkündür. İlkbaharda ölü toprak diriliyor ve içinde bulunan maddeler filizlenerek yeryüzüne çıkıyor. Bütün bir kış toprak altında kalan tohumların ve tanelerin ölü olmayıp hayatta bulunduklarını ispat için başka delil ister mi? Toprağa gömülen her insan cesedi de işte o tohum ve tane gibidir. Ölü değil, diridir. Ancak gözlerden silinip gitmiş, bir bakıma gizlenmiştir. Onun için ölenler ölümle yok olup gitmezler. Onlar toprağa ekilen tohumlar gibidirler ve mahşer günü hesap vermek üzere tekrar toprağın üstüne çıkacaklar, amellerine göre mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaklardır. Nasıl ki ilkbaharda filiz veya bitkinin mahiyeti belli oluyorsa, insanoğlu da kıyamet günü ekildiği yerden kalkacak ve mahiyeti halka ve kendisine bildirilecektir. Kıymeti dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyuruluyor ki, ehli iman kendilerini bu aleme getiren, bu alemden de berzah alemine, berzah aleminden de mahşer alemine götürecek olan, her şeye gücü yeten, istediğini istediğine veren, istediği zaman almasını bilen, zat-ı uluhiyetine inananları, isim ve sıfatlarını zikir ve tesbih edenleri, zat-ı ehadiyetine kulluk ve ibadette bulunanları cennetine alacağını, cemal-i izzetiyle mükafatlandıracağını yakinen bilirler, onun varlığına ve birliğine iman ederler ve bu iman ve ikrarları dolayısıyla bu fani alemden sonra baki ve ebedi bir alemin var olduğuna ve kendilerinin de ölümlerinden sonra o baki ve ebedi hayata kavuşacaklarına sadakat ve samimiyetle inanırlar. Zira müminler rahmet-i ilahiyeye güvenmişler, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir kurtarıcıya gönül vermişler ve böylelikle iman-ı yakine mazhar olmuşlardır. Onlar bu fani alemdeyken İslam dini ile dinlendiklerinden gönülleri daima safadadır. Her ne kadar cisimleri ve cesetleri cefada olsa bile bunun kendilerine taraf-ı ilahiden bir vedia olduğuna iman etmişler ve bu hali bir kader tecellisi olarak kabullenmişlerdir. İmanlı ile imansız, alim ile cahil, müsavi, eşit olamayacaklarından mümin fakir de olsa ve cefada da bulunsa bu alemde safadadır. Kafir ise kasasına ve kesesine, üstün refah seviyesine, malına ve mülküne, halısına ve kürküne, atına ve arabasına, atlasına, libasına rağmen yine cefadadır. Madem ki dinsizdir, iki cihanda da dinlenemez. Mümin ise din sahibidir, iki cihanda da dinlenir. Ana rahminde bulunan bir yavru, bizim akıl ve idrakimize malik olsa da, ona deseler ki, bundan sonra öyle bir aleme çıkacaksın ki, orada üzerine titreyen, gözünün içine bakan anan ve baban, senin için her şeylerini fedaya hazır koruyucuların var. O alemde aylarca ve yıllarca dolaşsan, gezmekle bitiremeyeceğin denizler ve karalar bulunuyor. Türlü türlü nimetler, renk renk meyveler ve çiçekler, nehirler, dereler, çaylar, akarsular, göklere baş dikmiş yüce dağlar, geniş ormanlar var. Bütün bunlar göreceğin o yeni alemde, ışığı 7 milyon yılda yere erişen yıldızlar da göreceksin. Güneşin, ayın uçsuz bucaksız zenginliklerinde yüzdüğü gökyüzünü seyredeceksin. Her yanında yeni bir güzellik, her tarafında ayrı bir özellik bulacaksın. Henüz dünyaya gözlerini açmamış o yavru için sığınabilecek yegane alem, içinde bulunduğu ana rahmi olduğundan, kendisine söylenilen ve anlatılan şeylerin hiçbirisine inanmayacağı tabii ve aşikardır. Oysa 9 ay 10 günlük misafirliğini tamamladıktan sonra, dünyaya gelecek ve bütün bu anlatılanların gerçekten doğru olduğunu hayretle görecektir. İşte tıpkı bunun gibi. Bizler de bu gördüğümüz fani alemde, bizler gibi fani olan kıtaları, denizleri, karaları, dağları, dereleri, ormanları, gökleri, güneş, ay ve yıldızları, insanları ve hayvanları ile bundan sonra varacağımız baki alemin yanında bir ana rahmi kadar dardır. İnşallah gittiğimiz zaman rahmi maderden dünyaya gözünü açıp gördüklerine şaşan yavru gibi biz de o baki alemi görünce şaşırıp kalacağız. Yalnız arada küçük bir fark vardır. Bu dar ve sıkışık fani alemden o bol ve geniş baki alem kazanılıyor. Allah korusun, bunun aksi olarak o bol ve geniş baki alem bu dar ve sıkışık fani alemde kaybedilir. Çünkü dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Bu dünyaya niçin geldiğinin idrak ve şuuruna varan, bu fani alemdeyken Allah-u Teala'nın münadilerine kulak vererek onlara iman eden ve bu alemden niçin gittiğini anlayabilmek nimet ve mazhariyetine eren, bu fani aleme kimin tarafından getirildiğini ve kimin tarafından götürüldüğünü düşünebilen, bir damlacık su parçasından ibaret bir nutfeyken,
ana rahminde kudret fırçasıyla tersim edeni, göz verip göstereni, dil verip konuşturanı, kulak verip işittireni, akıl verip düşündüreni, tefekkür sahibi kılanı, el, kol, ayak vesaire gibi bütün uzuvlarımızı birbirine denk, birbirine uygun, güzellik ve özellikle yaratanı, dudak, burun, diş, ağız, mide, kuvvet, sıhhat ve afiyet, irfan, his, merhamet, şefkat, okumak ve yazmak, söylemek, hayat gibi sayısız nimetleri bağış ve ihsan buyuranı ve bütün bu lütuf ve ihsanlarını meccanen ita ve ikram eyleyen Allah-u Teala'yı tanıyanlar, onun varlığını ve birliğini tasdik edenler, ona kulluk ve ibadette bulunanlar elbette baki alemde hak ettikleri mükafatı hazır bulacaklardır. Hüdayi müteali tasdik eyleyen, ondan korkmayan, ona karşı isyanda bulunan, onu inkara yeltenenlerin ise sureta insan gibi görünmelerine rağmen hakikatte hayvandan farklı olmadıklarını söylemeye bilmem lüzum var mıdır? Evet, gerçekten bu kabil insanlar yaşayışları bakımından aynen hayvanlar gibidirler. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Araf suresinde buyurduğu üzere onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler ve belki onlardan da şaşkın. Böylelerinin felakete düçar olacakları aşikardır. Bu kabil münkirler, kafirler ve imansızlar delalet bakımından canavar dediğimiz hayvanlardan da daha aşağı bir derecededirler. Allah Celle Celaluhu bunları kıyamet günü huzuruna dahi kabul buyurmayacak, onlara sual sormayacak ve hesap istemeyecektir. Rahman suresinde buyurduğu üzere o gün ne ins ve ne de cinne günahlarından sorulmaz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından bilinir de perçemlerinden ve ayaklarından yakalanarak cehenneme sürülürler ve baş aşağı ateşe atılırlar. Kıymeti dinleyenler, sözün burasında yine bir vicdan muhasebesi yapalım. İnsan kendi cinsinden olan bir Ademoğlundan alacağını istese ve borçlu olan da hemen borcunu ödese, vazifesini yapmış olduğu halde alacaklının kendisine teşekkür etmesi lazımdır ve insanlık icabıdır. Şu halde seni yoktan var eden Rabbine gerçekten insan isen nasıl teşekkür etmezsin? Sana bir bardak ayran veya şerbet ikram edene teşekkür etmekte elbet insanlık görevindir. Fakat sana o ayran veya şerbet bardağını tutacak el, onu içecek bir ağız, tad alacak bir damak, hazmedecek mide, içindeki faydalı maddeleri emecek 12 parmak bağırsağı, işe yaramayan kısmı süzecek bir çift böbrek ve dışarı atacak organ, bağış ve ihsan buyuran Allah Azimüşşan'a teşekkürün yok mu? Sana paranla ayakkabı yapan bir kunduracıya tam istediğin gibi bir çift ayakkabı yaptığın için teşekkür ediyorsun. İyi güzel ama sana o çok beğendiğin ayakkabıları giymek için vücuduna uygun bir çift ayak bağış ve ihsan buyuran Rabbine teşekkürün yok mu? Sana bir elbise veya pardüse hediye edene kıyam ediyorsun da o elbiseyi giydiğin mütesanip bedeni meccanen ihsan buyuran Yaradanına hala kıyam eylemeyecek misin? Sana yemek yedirene kuvvetini, ilmini ve çalışmanı değerlendirerek sana belirli bir ücret ödeyene karşı eğiliyorsun da o ilmi öğrenmen için akıl ve idrak, bildiğini tatbik etmek için kuvvet ve sıhhat, çalışman için hayat bağış ve ihsan buyuran Rabbine neden rükû ve secde etmiyor ve üstelik haddini bilmeden namazda ne varmış, insanın kalbi doğru ve temiz olmalı diyebilmek cüretinde bulunabiliyorsun. Görmüyor ve anlamıyor musun ki yılanlar, çıyanlar, akrepler, zehirli böcekler, vahşi hayvanlar, yırtıcı kuşlar sen üzerlerine varırsan kaçıyorlar. Neden? Zira senin kendilerini öldürmenden korkuyorlar. Oysa hallerinden memnun olmasaydılar hiç kaçarlar mıydı? Hatta belki de kasten önüne çıkarlar ve onları öldürmeni isterlerdi. Bu hallerinden kurtulmak için ölümü tercih ederler ve muhtemelen intihar ederlerdi. Demek oluyor ki
kendilerine verilen ve giydirilen hayvanlık elbiselerinden ve yaşadıkları hayattan memnun olduklarından, insanoğlu tarafından öldürülmemek için birer tarafa sıvışıyor ve saklanıveriyorlar. Sen ki insansın, mahlukatın en şereflisi ve en üstünü olarak yaratılmışsın. Böyle olduğu halde başına tatsız bir iş gelse, herhangi bir musibete uğrasan, utanıp sıkılmadan Rabbini kullara, yani yaradanını mahluka şikayet ediyorsun. Sana bahş ve ihsan buyrulan nimetlerden habersiz ve gafil, sana bütün bunları hiçbir karşılık beklemeden verenden yakınıyor, sızlanıyorsun. Bu davranışın isyan değil de nedir? İsyan etmiyorum diyemezsin. Zira muti olsan sana bu ihsanlarda bulunandan şikayetçi olmaz, Rabbine hamd ve sena eyler, şükranlarını arz edersin. Böyle yaparsan ebedi hayat senin, cennet senin, cemal senin, rıdvan senin olur. Onun için diyoruz ve ısrar ediyoruz ki cennet ve cemal böyle hareket eden salihlere, abidlere, aşıklara, ariflere, Allah-u Teala'nın dostu olanlara, hak velilerine bağış ve ihsan buyrulacaktır. Aklını başına devşir kardeşim. Gaflet uykusundan uyan. Başın teneşire vurduğu gün nasıl olsa uyanacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Sana bunca nimetler ihsan buyuran Rabbine kıyam, rükû ve secde et. Seni kurtaracak cennetin anahtarı, cehennem kapılarını kilitleyen, ateşi senden uzak eden tevhidi dilinle ikrar ve kalbinle tasdik eyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah iki kanat gibidir. Bu kanatları takınanlar cennete uçarlar. Allah-u Teala'nın dostu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilisi olurlar. Allah-u Teala'nın dostu ve peygamberin sevgilisi olmak ne demektir bilir misin? Bunun kıymet ve ehemmiyetini takdir ve idrak edebiliyor musun? Şu halde bugünden tez yok, Rabbinin emirlerini tutmaya ve nehilerinden kaçınmaya çalış. Rabbini zikru tesbih etmeye alış. Başta anan ve baban olmak üzere dostların, ahbapların, yakınların, konu komşun birer ikişer kabre giriyor ve amelleriyle baş başa kalıyorlar. Bunları görüp bildiğin, akın akın ahirete göçenleri gözlerinle gördüğün halde neden uyanamıyor, neden derlenip toparlanamıyorsun? Unutma ki bir gün bu nöbet sana da bana da gelebilecek. O günü hiç düşünmüyor musun? Kışlık yakacağını alamadım, evimi onaramadım, sırtıma bir palto uyduramadım diye hayıflanıyorsun da ebedi hayatınla ilgili hiçbir hazırlıkta bulunmuyor musun? Bu alemden sonra iki alem var. O alemde de iki mekan var. Biri nar, ateş, biri nur. Üçüncü bir makam ve makar yok. Ya nur makamı olan cennete ya nar makamı olan cehenneme gideceksin. Her ikisi de burada sayu gayretinle elde edilecek. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Senin ve benim vücutlarımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi orağıdır. Mezarlar Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu mahsulün ambarlarıdır. Bunu sakın unutma. Cennete, rızaya, cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman et. Hakka tam ve mutlak bir ihlas ile kulluk ve ibadette bulun. Rabbinin emirlerini tut. Yasakladığı ve sevmediği ne varsa hepsinden el çek. Helalden kazan, helalden ye, çoluk çocuğuna da helalden yedir. Kazancından Allah yoluna sarf et, çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşlarını dindir, fakirleri doyur, yetimleri kayır, elin, dilin, belin doğrulukta olsun. Elin kârda ve gönlün yârda bulunsun. Dilinden tevhid eksilmesin. Kalbinden sevgi ve muhabbet silinmesin ki cennet ve cemal yolları sana fethü küşad olsun. Yok böyle yapmaz da yalan dolanla ömür geçirir. İmansız bir kalp taşır, taş gibi katı bir yürekle bu dünya aleminden şefkatsiz, merhametsiz dolaşır. İbadet ve taat sermayesinden iflas etmiş bir kalıpla,
huzur hakka ulaşırsan sana haber vereyim ki cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan birisin. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Allah'ımız Celle Celaluhu sizlere de bizlere de nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile çene kapayıp Rabbimizin huzuruna varabilmeyi yine sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine

doğruya iletildin. İhtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

Hayat bize fırsatlar sunmak konusunda cömert davranır der bir yazar. Evet, pek çok durumda ikinci, üçüncü fırsatlar bile insanın karşısına çıkabilir. Peki sorumuz şu, biz bu fırsatları görüp değerlendirmek konusunda acaba nasılız? Mevzu bu. Şu hayatta önünüze çıkan işaretlere dikkat ediyor musunuz? Veya şöyle sorsak daha uygun olur belki de. Hayatınızın bir döneminde garip bir şekilde karşınıza çıkan işaretleri ya da imtihanları fark edebiliyor musunuz? Bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu neden başıma geldi demeden önce, bu başıma gelende benim almam gereken bir ders, ibret, bir işaret var mıdır diyebiliyor muyuz? Adına işaret desinler, tevafuk desinler. Hepsi bizleri iyi manada belki de bir yerlere taşımak için Allah tarafından karşımıza çıkar. Aslında bu Allahu Teala'nın bize türlü yollarla, türlü insanlarla yolladığı mesajlardan ibarettir. Bazen çocuğunuz size bir şey söyler veya yolda yürürken hiç tanımadığınız birisi bir harekette bulunur. Daha sonra anlarız ki o çocuğun söylediği veya tanımadığımız kişinin yaptığı hareketin de bir manası varmış. O an bunu anlamayız. Ama geçen, geçmiştir bir kere. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Dört şey asla geri gelmez. Söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış bir fırsat. Gerçekten öyledir. Ağzından çıkana dikkat etmen lazım, etmedin diyelim, sonuçlarına katlanırsın çünkü ağzından çıkmıştır. Artık o söz gitmiş karşıya ulaşmıştır. Atılan ok da böyledir. Hayatını da geri getirme imkanı yoktur ve fırsatlar da kaçırılmıştır. İşte bunlar asla geri gelmez diyor. Peki, şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Bugün bu fırsatı kaçırdım diyelim, hayatım boyunca hep daha kötüsü mü benim başıma gelecek? Hayır, böyle bir iddia yok. Yalnız bugün fırsatı yitiren, özellikle kendini geliştirme anlamında, diyelim kötü bir alışkanlığı var, bundan kurtulması gerekiyor, kumar oynuyor, içki içiyor, fuhşiyat vesaire veya gıybet ediyor, bunu bildiği halde bunlara devam ediyor ve bırakamıyor. Eğer senin karşına bazı imkanlar çıktıysa, diyelim bir hastalık yaşadın, diyelim gıybetini ettiğin insan ile alakalı farklı bir gelişme oldu. Hayatında o zamana kadar yaşamadığın bir şeyler oldu, gariplikler olmaya başladı. İşte o zaman da hemen aklımıza getirmeliyiz. Bir dakika, benim artık şu hatadan dönme vaktim geldi. Bir rüya görülür bazen. Rüyanızda öyle şeyler yaşarsınız ki gerçek gibidir. Sabaha kalkmışsınızdır. Sabaha kalkınca şöyle bir kendinizi kontrol edersiniz. Hayır olsun. Bu gördüğüm şundan olabilir mi? Bana bir uyarı olabilir mi? Namazı biraz son zamanlarda gevşettim, hafife aldım. Acaba onunla ilgili, hadi bakalım dikkat et, uyarısı olabilir mi? Para kaybettiniz. Durup dururken bir şeyler oluyor hayatınızda. Bunlardan ders alabiliyor muyuz? Bu önemli, yoksa bu fırsatı kaçırdım. Artık bundan sonra hayatım boyunca hiçbir fırsat bana sunulmayacak değil. Hayat sürprizlerle dolu, bugünün tabiriyle. Fırsatları zamanında ve yerinde değerlendirmek çok önemli. Müslüman için çok çok daha önemli. Kaçırdığımız her bir fırsat belki de ikinci bir kez kapımızı çalmayabilir. Çünkü hayat kısa, vazifemiz, yapmamız gerekenler ağır ve fırsatlar geçicidir.
Ne güzel söylemişler. Benzetmeye bakın. Ömür bir su misali, akıp gidiyor diye. Şöyle bir dere kenarına in denizde, şarıl şarıl suyu dinleyip, şöyle ruhunuzun dinlendiğini, moralinizin yerine geldiğini, koşuşturma hayatından dinginliğe doğru uzandığınızı hissediyorsunuz ya. Ne kadar dinlendiriyor ama bir yandan da akıp gidiyor su, yolunu buluyor. Ömür de böyle. Ve her geçen gün Rabbimizin Celle Celaluhu bizim için takdir ettiği o ana, yani ecele bir adım daha yaklaşıyoruz. Bir hocamız çok güzel bir örnek vermişti. Akılda kalan bir örnek. Evladım, adımları biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam. İşte sen kaç adım atıyorsun günde? Sıhhatim için 5000 adım atıyorum hocam. Hayat da böyledir. Her adım atışında aslında ölüme o kadar yaklaşırsın, haberin olmaz. Örneğin 1 trilyon 360 milyar 282 milyon bilmem kaç adım atacaksın. Bu adım, zaman olarak alalım ele, senin öleceğin ana kadar atacağın adımlar. Bilmiyoruz ki ne zaman ölüm bize gelecek ama bildiğimiz tek şey daha da yaklaşıyoruz. Her adımda dakika olarak saatlerin tik tak birbirine vurması, o sesi duymamız bir anlamda da şunu haykırıyor. Ey Ahmet Mehmet, bir saniye geçti, iki saniye geçti, üç saniye geçti. Fırsatlar bazen geri gelmeyebiliyor. Her geçen gün Rabbimizin bizim için takdir ettiği ecele koşuyoruz, yaklaşıyoruz ve ömür sermayemizden her geçen gün tüketmeye devam ediyoruz. Peki burada üzerinde durmamız gereken yer neresi? O sermayenin Allah'ın rızasına ne kadar uygun tüketilip tüketilmediği, zamanı nasıl yaşadığım veya yaşayamadığım, zamanın hakkını verebilmek veya verememek. Mü'minin suresinde şöyle buyruluyor. Nihayet onlardan birine ölüp çattı mı, ey Rabbim, ne olur bana bir fırsat daha ver de beni hayata, dünyaya geri gönder, der. Evet, alın yazımız var. Ama biz alın yazıyı, yani kaderi iyi bir şekilde bilmiyoruz. İşimize geldiği şekilde anlıyoruz. Alın yazgısı var. Bizi sonunda olmamız gereken yere götürene kadar çıkan tüm seçenekler, kavşaklar, kapılar senin elinde. Yani hiçbir çaba göstermeden, oturduğumuz yerden her olana bu kaderimde böyle yazılmış demek, tembellikten ve Allahu Teala'nın haşa suçlanmasından başka bir şey değil. Sen eğer elindeki fırsatları, tercihleri doğru bir şekilde değerlendirmezsen, ne yapsın sana? Bugün bildiğimiz bir şey var. Af buyurun. Büyüklerimiz der ya, evladım, eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra da Allah'a emanet et. Araban içinde böyle, evin içinde böyle, çocuğunu okula götürürken de böyle. Çocuğum, karşıdan karşıya geçerken evvela sağına soluna bak, dikkat et dedin, bunu öğrettin. Dikkat etmesi için bunu yapman gerekiyor. Yoksa çocuğa hiçbir şey söylemeden git bakalım okuluna, nasıl giderken git, gidersen git demiyoruz. Araba kullanırken de böyle. Yani elinden geleni yaptıktan sonra Allahu Teala'ya havale etmek Müslümanın görevi. Hocalarımızın da sohbetlerinde dediği gibi. Hayatımızın her yönünde gerek bize karşı diyelim bir haksızlık yapıldı ya da çalışıyoruz. Her yerde bu karşımıza çıkıyor. Bana ne verilmiş? Görev olarak o. Onu yapacağım.
Çünkü bana düşen bu, gerisini Allah'a havale edeceğim. Bana zulmedildi. Olsun, ben sesimi çıkarmayayım, kenarda oturayım. Hayır, eğer fitne çıkmayacaksa, o konuda hakkını ara, arama demiyor dinimiz. Buraya dikkat, elinden geleni yap. Hastayken doktora gittiğimiz gibi. Nasıl olsa kaderimde varmış deyip de, o diş ağrılarını sabahlara kadar insanı uyutmayan, zonklatan o ağrıyı çekmiyoruz. Elimizde bir ilaç varsa bildiğimiz, daha önce kullandığımız, bizde yoksa başkasından istiyoruz. Neden peki bunu yapıyoruz? Çünkü ilaç bir sebeptir. Para. Neden çalışıyoruz Allah aşkına? Otursak ya evimizde, nasıl olsa para gelecek, kaderinde varsa geliyor diyelim. Veya bunca tarım faaliyetleri, yediğimiz marketlerden, çarşı pazardan aldığımız domatesler, üzümler. Kimse toplamasın, nasibimizde varsa zaten gelir gökyüzünden zembille. Bu ehl-i sünnet anlayışının tasvip ettiği kader anlayışı değildir. O üzüm için bir ekim zamanı vardır. Kışında olmaz, şu zamanda olmaz. Belli bir zamanda olacak. Hayatın nizamı o. Çiftçi kardeşim onu ekecek, sulayacak vesaire vesaire. Ama bunların hepsi Allah'tan gelecek. Sebepler alemindeyiz. Dolayısıyla biz insan olarak iyi kötü diye yorum kattığımız her olay aslında ruhlarımızın gelişmesi için, yani tekamülü için hayrımıza yönelik gerçekleşiyor. Biz bunu fark etmiyoruz, sadece o. Sonradan öğrenmemiz çok zaman alıyor. O zaman da ne diyoruz? Elhamdülillah veya iyi ki bu başıma gelmemiş diye. Çok sevdiğin bir hanımefendi veya beyefendi, yıllar geçmiş, ayrılmışsınız, olmamış, aileler anlaşamamış, düğününüz olmadı, kavuşamadınız, vuslat. Ama seneler sonra bir bakıyorsunuz, başına öyle şeyler gelmiş ki, aa, demek şu kadar kişiyi öldürmüş, cinnet getirmiş, böyle olmuş, evini yakmış veya o onu aldatmış vesaire. Ne diyoruz? Elhamdülillah. Başımıza bir farklı olay geldi, canımız yandı, moralimiz bozuldu, biraz zaman geçiyor. O başımızı ağrıtan, moralimizi bozan olay olmasa daha büyüğü olacak, haberimiz yok. Lastiğimiz patlıyor, iş yerine 15 dakika geç gidiyoruz. Patron geliyor. Neden geç kaldın? Böyle oldu. Yalan da söylemiyorsun ama sonuçta geç kalmışsın. Tüh ya, 15 dakika geç kaldım. Sonra öğreniyorsun ki, haberleri açınca, senin geleceğin istikamette bir trafik kazası olmuş, bilmem kaç kişi ölmüş, yaralanmış. 15 dakika sen orada oyalanmasan, belki başına başka bir şey gelecekti, bilmiyorsun. Hasılı, neyin ne olduğu bizim için meçhuldür. Bizim gelişmemiz için her şey. Çocukken elimizi sobaya götürürdük. O zaman sobalar vardı, kömür veya odun sobaları vardı. Annemiz her defasında oğlum yapma derdi. Hatırlıyorum, bir iddia oluyor, bir ne derler ona, ya inat mıdır artık? Bir kez daha elimizi götürürdük. Belki hoşumuza gidiyor, cız yapma falan diye, ilgi çekmek için mi yapıyorduk bilmiyorum. Ama gel gör, illaki o sobanın sıcaklığını canın yandığı zaman anlıyorsun. Sonra seneler geçiyor, bir daha anlıyorsun ki tecrübe ettim, soba sıcaktır, dokunulmaması gerekiyordur. Böyle. Zaman alıyor bir şeyleri öğrenmemiz. Sonra tecrübe ediyoruz. İşte hayatımızdaki boşanmalar, hastalıklar, maddi sıkıntılarımız, insanlara karşı güvenimiz, güvenimizi boşa harcamış olmamız, sırtımızdan yaralanmamız tabiri caizse, hakkımızda kötü konuşmalar, iş yerinden ayrılmamız, bir süre işsiz kalmamız, akrabalarımızın bizim hakkımızda gerektiği şekilde davranmayışı gibi vesaire sebepler, belli bir sonra bakıyoruz ki bizi ne yapmış,
güçlendirmiş. Yani Allahu Teala Hazretleri aslında daha büyük bir olay, o imtihandan daha büyüğü ile karşı karşıya geldiğin zaman senin onunla başa çıkabilecek hale gelmeni istediği için daha küçük imtihanlarla bunu sana verdi. Bir gün annenin veya babanın veya çok sevdiğin hanımının veya kocanın ölüm haberini alacaksın. Belki aranızda dinleyenler içerisinde bunları yaşayanlar var. Ve bundan önceki yıllarda ölüm, kaza, deprem, yangın vesaire haberleri izliyoruz. Ne zaman biz bunu anladık? Başımıza geldiği zaman. Aa, annem, babam, kardeşim, evladım. Ama haberlerde yüzlerce insanın ölümü görünüyordu. Biz bu haberleri hiç almayacağız zannettik. Ama geldi başımıza ve anladık, tecrübe ettik. Aynen böyledir. İnsanoğlu dünya hayatında pişiyor. Hem de imtihanda. Kendisine sunulan fırsatları değerlendirmede ihmalkarlık yapıyor. Maalesef çok ağırdan alıyoruz mevzuyu. Ama ölüm geldiği zaman da Rabbine karşı bu konuda pişmanlığı dile getirmiş olsa da maalesef o fırsat bir kez daha kendisine verilmiyor. Firavun örneği değil mi? O kadar pişman oldu gibi oldu, şöyleydi, böyleydi derken öleceğini anlayınca ben tevbe edeyim. Geçen geçti. Bugün hayatımızda bazı kararlar var. Bir türlü yerine getiremediğimiz kararlar var. Düğmeye bassak, düğme önümüzde. Ama o düğmeye basmadan çalışmıyor motor. Bugün basacağım, yarın basacağım diyoruz. Bir düğmeye bassak, kendimizi geliştirmekle ilgili, günahlarımızdan vazgeçmekle ilgili mesela. Bir adım o düğmeye basmaktır önemli olan. Bugün bu fırsatı kaçırdın, yarın basarım. Yarın oldu, iki ay sonra basarım. Derken bir bakmışız ki, ne düğmeye basacak elin kalmış, ne bunları düşünecek bedenin, çünkü toprak olmuşsun. Kararlar ve fırsatlar demiştik. Kardeşlerim, her birimiz doğduğumuz andan hayatımızın sonuna kadar defalarca kararlar verdik ve vereceğiz, ölmezsek. Hayatımızı biz bu kararlarla, bu tercihlerle devam ettiriyoruz. İnsanoğlu bir konu hakkında bir karar almak istediği zaman geçmişte yaşadığı bilgilere dönüyor, tecrübelere dönüyor, değerlere dönüyor, öğrendiklerine dönüyor, onunla karar veriyor. Burada kritik bir mevzu var. Bu karar verme aşamasında insan mesela ön yargıları, diyelim o konu hakkında hangi konuysa bilgi yanlışlığı var, eksikliği var. Yetersiz bir bilgi birikimi var. Bu doğru bir değerlendirme yapmasına engel olacaktır. Ekseriyetle yanlış kararlar verilecektir. O yüzden o kadar önemlidir ki bir konu hakkında istişare yapmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela savaşlarda bu metodu tercih ettiği biliniyor. Selman-ı Farisi radıyallahu an Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendilerini toparladı, istişare yaptı. Şuradan şöyle bir savunma hattı belirleyelim. Düşman buradan geldiği zaman şöyle olsun diye anlattılar. Fikri olan varsa söylesin buyurduklarında Selman-ı Farisi ne demek? Fars diyarından gelmiş. Bugünün İran tarafı. Efendim diyor, size şunu sormak istiyorum. Bu az önce izah buyurduğunuz kararınız, bu düşünceniz Allahu Teala'nın size bir vahyi midir yoksa sizin bir sözünüz müdür diye. Çünkü helak olmak istemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sen ne demek istiyorsun? İşte benim kararım ne demek yani, ne var demiyor. Bu benim kararım. Ben bunu böyle konuştum
Öyle deyince efendim, bizim o tarafta geldiğim yerlerde biz düşmandan çok az sayıda olduğumuzda biz hendek kazardık. Bu hendeklerle hem vakit kazanırız bize desteğe gelecek olan birlikler için, hem de mukavemet ederiz. Hendekten geçenleri de çok kolay avlarız. Bunu yapabiliriz ne derseniz deyince kabul edildi. Bakın, istişare ve hendek savaşında netice ortadadır. Kat kat mesela kalabalık bir ordu sonunda anlaşmayla Müslümanların dediklerini yapmak durumunda kalmışlardır. Bir fikir Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Efendimiz aleyhisselam ne yaptı? İstişare yaptı. Doğru mu yanlış mı? Evlilikte böyle, iş yeri açacağım böyle, ortaklık kuracağım böyle, hangi okulu yazayım, hangi okulu okuyayım, hangi meslek sahibi olayım? Şöyle bir teklif geldi, kabul edeyim mi? Bunlar bu konuda tecrübe sahibi olmuş insanlara sorulur. Ama herkese aynı şekilde dikkat edeceğiz. Mesela evlilik konusunda evlenmemiş bir insanla konuşmanın anlamı yok. Çünkü tecrübesi yok, sadece okumuş. Bu şuna benziyor. Hayatı boyunca tıp üzerine 100 tane kitap okumuş mesela, ama hiç hasta tedavi etmemiş ve eline bıçak alıp da neşteri alıp da ameliyata girmemiş. Ama 100 tane kitap okumuş. Evli bir insana gideceksin. Yetmiyor. Dini, dünyevi yaşantısı nasıl? Aile hayatları nasıl? Sana uyan insanlardan nasihat veya tecrübe alacaksın. Tecrübelerinden istifade edeceksin. Araba kullanırken almışsın bir araba. Ya ben böyle kullanıyorum ama sence nasıl? Ya araba kullanmayan bir adama, şoförlüğü olmayana niye soruyorsun? O yüzden hangi konuysa o konuda karar vermek için acele etmemek, istişare yapmak lazım. Biz Müslümanlar hayatımız boyunca dedik, çok sayıda fırsatla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki bu fırsatların ne kadarını zamanında ve yerinde kullanabiliyoruz? Bazen fırsatlar zamanında değerlendirilmediği zaman pişmanlık olarak geri dönüyor. Ah ah, keşke keşke oluyor. Keşke annem babam hayatta olaydı da onun dizinin dibinde olaydım. Keşke işte boşanmasaydım. Keşke o ölmeseydi. Keşke iflas etmeseydi. Keşke Rabbimin bana verdiği o fırsatı değerlendirseydim. En çok keşkeleri de maalesef ölüm anında söyleyecekmiş insanoğlu. Hayatı bir film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğinde en büyük keşke, ah şu aklım yerinde olaydı da namazımı kılsaydım, şunu yapmasaydım. Aklın yerindeydi, bir karış havada falan değildi. Ama nefsine mağlup oldun. Bu keşkelerden derslerinizi çıkarttıysanız hayatta pişmiş, tecrübe kazanmış bir insansınızdır. İnsanoğlu bazen de elindeki nimetlerin değerini görmez veya bilmez ya da bunun farkında olmaz. Rabbimizin öyle nimetleri var ki biz insanlar bunlara sahipken bunların değerini bile bilmiyoruz. Bu ne ya diyoruz. Mesela her gün su içen bir insan yemeği düşünecek. Ya her gün su mu olur be kardeşim? Dudağının yaratıldığını, o suyu içecek bir boğazının olduğunu, midesinin olduğunu unutur. Unutur. Sahip olduğumuz mesela şu anda, aklımıza hiç gelmeyen bir örnek vereyim size. Şu an hapishanede değilsiniz. 30 yıl, 40 yıl, bilmem bir Filistinlinin İsrail hapishanelerindeki durumunu düşünün. Doğu Türkistanlı bir kardeşimizin Çin hapishanelerinde hayatının geçtiğini düşünün. Onların ailelerini, onu bekleyen, acaba bu gece gelecek mi diyen hanımefendi kardeşimizi düşünün. Şu an sokakta yürüyebiliyorsanız, bakkala gidebiliyorsanız siz özgürsünüz. Bu nimetin kıymetini anlayamamış olabilirsiniz, doğru. Hepimiz öyleyiz.
Ama bir gün senin özgürlüğün elinden alındığı zaman, işte o zaman ne kadar özgür, refah içerisinde hürriyetin değerinin ne olduğunu ve nasıl bir hayatının olduğunu iyi anlarsın. Allah korusun. Bakın, Suriye mahvoldu değil mi? Irak mahvoldu. Doğu Türkistan'daki insanlar o kadar yüz ölçümü olarak büyük bir yerdeler ama Çin zulmü altındalar. Ülkemizin şu anda camilerinden ezanlar okunuyor. Allah muhafaza. Ya İspanya, bugünkü İspanya diye bilinen yerde 600-700 yıl İslam konuşuldu. Ezanlar okundu orada. Seneye bakar mısın? 500-600 yıl Endülüs deniyor. Size sormak istiyorum. 100 sene geçmiş diyelim, 500 sene daha var. Birisi deseydi Endülüs'te, kardeşim bundan 4-5 asır sonra burası İspanya diye bir yer olacak ve 1,5 milyondan fazla insan Müslüman katledilecek, zorba bir şekilde naaşları denize atılacak, balıklara yem edilecek deseydi, ezanlar susturulacak deseydi, buna kim inanırdı? Rabbim muhafaza buyursun. Peki biz neye güveniyoruz? Bugün ezanımız okunuyor, ibadetlerimizi yapabiliyoruz, başımızı sokacak bir evimiz, gönderde tutulan bir bayrağımız, minarelerden seslerimiz var. Biz Suriye olduğumuz zaman anlarız bunu. Suriyeli kardeşlerim, Iraklı kardeşlerim, Doğu Türkistanlı kardeşlerim belki zamanında az da olsa bunları düşünebildiler. Belki de şunu düşünemediler. Bir gün benim ülkem elimden alınır mı? Zorba bir yönetim başa gelir mi? İşte özgürlük o zaman devreye giriyor. Ve anlıyoruz ki başımı sokacak bir evim olsaydı, şu olmayaydı. Şimdi dizimin dibinde şu olaydı da bu olmayaydı demeye başlıyoruz. Büyük nimetler var. Biz bunları ıskalıyoruz. Yapmadığınız seçimler için veya görüp de ıskaladığınız fırsatlar için keşke demeyi bırakalım. Şöyle de demeyelim, kaderimde bu varmış. Hayır, Allah'ı da suçlamayı bırakalım. Çünkü özgür iradenizle seçiminizi yaptınız. Faize girmemen gerekiyordu. O dükkanı açmazdan evvel etrafında insanlar pır döndü. Yapma kardeşim, etme kardeşim, bak bu faize bulaşma dedi. Hayır hayır, büyük bir yer açacağım, hızlı bir şekilde zengin olmam gerekiyor dediniz. Aradan bir sene geçti. Koyduğunuz tüm parayı da kaybettiğiniz gibi bankalara borçlandınız. Sonra birisi size gelip de geçmiş olsun dediğinde kaderimde bu varmış, ne yapalım artık diyemezsiniz. Ne zaman bunu dersiniz? Gerekli önlemleri alırsınız. Size düşen görevleri yerine getirirsiniz. Oyunu tabiri caizse kuralına göre oynarsınız. Başınıza gelene de sabredersiniz. Kaderinde bu varmış, bu tamam. Ama seçimler size aitti. Şıklar önünüze konmuştu. Allahu Teala size ayetler gönderdi, işaretleri gönderdi. Bunların hepsi ölümü hatırlatmalıydı, haramları hatırlatmalıydı, cehennemi hatırlatmalıydı, yasakları hatırlatmalıydı, bir gün hesabın olduğunu hatırlatmalıydı. Bunları dinlemedin ve sonra da hiç kimseyi suçlayamazsın der. Bugün gelelim kendi mahallemize, davamıza. Diyelim ki İslami bir davaya sahipsiniz. Mesela normal şartlarda Allah'ın dinini Celle Celaluhu, önemini idrak edemediniz bu davanın anlatımını veya bu uğurda gereken fedakarlıkları göstermeyen bir kardeşimizsiniz. Ne zaman ki birileri çıkıp sizi bu davadan, bu yoldan mahrum eder, o zaman da ne dersiniz? Bu dava ne kadar önemliymiş ya.
Birileri bizi davamızdan mahrum etmeden önce bunun kıymetini bilip, idrak edip bu konuda fırsatları kullanmalıyız. Fırsat kaçtı mı geri gelmeyebiliyor. Bugün yanınıza birisi gelse, diyelim manevi bir zat, herkesin gözüyle göremediği birisi diyelim, dese ki, evladım 24 saatlik bir vaktin var. 24 saat sonra ölüyorsun. Acaba, hep diyoruz ya, ruh halimiz ne olurdu? Nasıl bir 24 saat?

insanlara götürmek için o 24 saatte de uykumdan feragat ederek, yemek dahi yemeden bir insana daha ulaşabilir miyim? Bir insana daha güzel dinimi anlatabilir miyim diye kıvranıp dururdum dersiniz. Her insanın yapabilecekleri değişik olabilir. Ama bilelim ki dün geldi, yarın meçhul, bilmiyorum. Yarın var insanlar için ama benim için var mı? O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür. Dem bu dem. İşte böyle yaşarsak hayatı, ya da hayata bu pencereden bakarsak, hayatı şekillendirmek, aldığımız kararları kontrol edebilmek bize düşen miktarda daha uygun olur. Ehli zatlar buyuruyor ki, bir balıkçı tekneyle değil büyük gemilerle balık avlıyormuş. Evliya bir zatın yanına gelmiş, dua ve nasihat istemiş. O zat balıkçıya demiş ki, bak kardeşim, gemidesin, denizde dolaşıyorsun, büyük bir balık sürüsüne rastladın. Bugün kalsın, yarın yakalarım, aman boş ver der misin? Demiş ki, yok yok tabii efendim, der miyim öyle? Yarın değil, yarım saat sonra bile kaçabilir. Geciktirmeden hemen yakalamaya çalışırım. İşte Allahu Teala da kullarına dünyada böyle fırsatlar verir ama ahmaklar, biz onu yarın yakalarız, boş ver derler. Onun için biz onlar gibi ahmak olmayalım, balık sürüsünü görünce hemen yakalayalım. Bir kimse bu fırsatları kullanmayıp da, ya daha sonra, yarın, öbür gün yaparım derse, o sürü elden gider. Sonra üzülmesinin de ona, hiç kimseye bir faydası yoktur. Sağlıklı olmak, aklı başında olmak, imanlı olmak, ehli sünnet alimlerini tanımak, onların bildirdiği şekilde dinimize hizmet, bunların hepsi de birer nimettir, birer fırsattır. Ve bu fırsatları kaçırmak o kadar tehlikeli olabilir ki. Bugün programımızın başından itibaren eğer dinlediyseniz, işte evde, evlilikte fırsatlardan bahsettik. Onlardan belki de en büyüğü tevbedir. Rabbimiz Celle Celaluhu bazı kullarına farklı, diğer kullarına farklı imtihanlar verir. Bugün görüyoruz ki Covid-19, efendim, koronavirüs vesaire, hangi isimle efendim anlarsanız, bize çok büyük zararlar verdi. Gözle görünür, cebimize de dokunan zararlar verdi. Evhamlar fazlalaştı. Ama bazı kardeşlerimin de mesajlarından anlıyorum, namazla hemhal olduklarını öğrendik. İnşallah bu devam eder. Yani rahatladıktan sonra, o rüzgar dindikten sonra durulmaz. Buradan da dua ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hayır ile mükafatlandırsın. Namaz kılmayan kardeşlerimize namazı sevdirsin. Özellikle namaza yeni başlayan kardeşlerimize ve namaz kılanlara da aşk versin, şevk versin, kolaylık versin. Amin. Tevbe o kadar önemli bir fırsattır ki, bugün iş yerinde yanlış bir seçim yaptınız, ortağınızı yanlış seçtiniz, iflas etmeniz olası, kâr da edebilirsiniz. Evlilikte de aynı, ben yanlış bir seçim yaptım dersiniz, o da imtihanı ağır bir şeydir, 30 sene, 40 senedir. Ama tevbe etmeden, o tevbe fırsatını kaçıran, yanlış karar veren, zamanlamayı yanlış yapan bir insan, hayatını mahvetmiş durumdadır kardeşlerim. Böyle düşünmek lazım. Bakın, size bir hadis-i şerif nakledeyim, hediye edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin emini dediği kim? Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh. Kendisi anlatacak şimdi. Vallahi diyor, öyle zor hallerden, imtihanlardan geçtik ki, perçem

gözlerimleri beyazlatırdı. Başımıza öyle musibetler geldi ki, sarsılmaz dağları parçalardı. Çarpışma meydanlarındaydık ve gelgitlere biniyorduk. Acılardan içiyor, şiddetli akıntılara kapılıyorduk. Burunlar üzerimize kibirle aksırıyordu. Göğüsler bize karşı öfkeyle tutuşuyordu. Dudaklar bize karşı tuzakla bileniyordu. Sabahları, akşamı bekleyemiyorduk. Akşamları da sabahı bekleyemiyorduk. Hayattan ümitsiz kalmadıkça herhangi bir iş gerçekleşmiyordu. Yine de mallarımızı, anamızı, babamızı, halamızı, amcalarımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için harcıyorduk. İşte sahabeler. Hayata bir günlük bakıp sahip oldukları o günü de Allahu Teala'ya ve Resulüne aleyhissalatu vesselam razı etmek için gayret gösterdiler. Peki o zamandan bu zamana bizler, bırakın onlar gibi olmayı, bugün tevbe edecek durumda bile kendimizi görmüyoruz. Bunca olay başımıza geldiği halde, bunca arkadaşımız ve bunca salalar gün içerisinde yankılandığı halde, bunca mezarlar olduğu halde yine akıllanamıyoruz. Yoksa ölümün uzak olduğunu düşünerek hayatımızı bu düşünce üzerinden mi şekillendirdik? Eskiler, çeşmeden su akarken testinin doldurulmasının ne kadar önemli olduğunu söylerlerdi. Su akarken doldur. Çeşme kuruduğu zaman, suyun akışı gittiği zaman istediğin kadar kabını getir. Belki biz bir kez daha tevbe fırsatı alamayacağız. Öyleyse şu an, şu dakika, geceydi gündüzdü, iş yerindeydin, arabadaydın, evde yemek yapıyordun, kulaklıkla seyahat ederken dinliyorsun bu programı. Her kimseniz, zengin fakir, kadın erkek, uzun kısa, Laz, Kürt, Şerkez, şu, bu, kimse, gelin Allahu Teala'ya gidelim. Şu an can çekişmekte olan ve beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan bir tanesi olabilirdik. Ve belki de böyle bir son bizi bekliyor. Bugün fırsatları dedik. Karar vermek için bazen iyi düşünmek lazım dedik. Bu fırsatlar bir kez daha ele geçilemiyor dedik. Tevbe kapısı da böyledir. Şeytanın mutlaka bir gün zaten tevbe edersin. Hele bir gençliğini yaşa. Diğer insanlar gibi etrafında gençler nasıl yaşıyorsa sen de öyle yaşa. Sonra biraz sakal uzatırsın. 50-60 yaşında başörtünü takarsın. Hacı nene, hacı dede olursun. Biter. Zaten Allah haşa affetmek zorunda herkesi. Bu anlayış şeytandandır kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sözüyle başladık. Onunla müsaadenizle nihayet erdirmek istiyorum muhabbetimizi. Ne buyurmuştu? 4 şey asla geri gelmez. Söylenen söz, ağzından çıkan geri gelmez. Atılan ok geri gelmez. Geçmiş hayat geri gelmez. Ve kaçırılmış fırsat geri gelmez. Ey kardeşim, belki senin dinlediğin şu radyo programı, konuşan bu aciz, kim olduğunu bile bilmediğin bir kardeş, sana belki son cümlelerini söylüyor. Belki bu gece, belki yarın sabah senin için de çoktan son olabilir. Kararlarını aman geciktirme. Sana sunulan fırsat illaki gökten zembille gelecek değildir. İllaki ölüm bir hastalıkta gelmez, işareti olmaz. Pat tadanak gelir bazen. Bu dünyaya son baktığın gün, güneşin batışını izlediğin
veya doğuşuna şahitlik ettiğin son gece veya sabah olabilir. Bu fırsatı kaçırma. Nasıl reklamlarda "bu fırsatı kaçırmayın" diyor ya, 3 lira kâr etmen için. Sen de gel, bu fırsatı kaçırma. Allah'ın huzuruna gel. 10 sene sonra başlayacağım, yok yok 1 sene sonra başlarım dediğin o adımlar var ya, bugünden at. Ve unutma ki mezarlıklar, keşke diye başlayan cümleleri sarf eden insanlarla dolu. Ama heyhat, ne konuşacak halleri var, ne zamanları, ne de dinleyenleri. Günahları, sevapları, amelleriyle baş başalar. Allahu Teala verdiği fırsatları hayır ile değerlendiren kullarından eylesin. Bizleri hayır ile karşılaştırsın. Son nefeste iman kelimeleriyle, ki buyurun, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu" diyerek çene kapayanlardan eylesin cümlemizi. Amin. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 200

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.